0: Ali İmran Suresi 33 ve 34. ayetler.
1: Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
0: Nisa suresi 148. ayet.
2: Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi topraktan yarattık. Ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz. Ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Andolsun biz ona, Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti. Şöyle dedi: "Ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde, senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle." Musa: "Buluşma vaktimiz bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir," dedi. Bunun üzerine Firavun ayrılıp hilesini kuracak sihirbazlarını topladı. Sonra geldi. Musa onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa

0: da sizi azab ile yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır. Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler: şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır. Sihirbazlar, ey Musa, ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz, dediler. Musa, yok, önce siz atın, dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik: korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez. Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve Harun ve Musa'nın Rabbine inandık, dediler. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok ki o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz. Sihirbazlar şöyle dediler: bize gelen apaçık delillere ve bizi yaradana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

0: Rabbimiz, Rabbimiz, bizler senden gelecek her türlü maddi manevi rızka öyle muhtacız ki Meryem oğlu İsa gibi yalvarıyoruz. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten minessemai tekunu lena iden li evvelina ve ahirina ve ayeten min varzukna ve ente hayrul razikin. Bize yüce katından nimetler ihsan eyle. Dünyamızı da ahiretimizi de bayrama dönüştür Allah'ım.
1: Bayrama dönüştür Allah'ım.
0: Bizlere helal, bol, temiz rızıklar ikram eyle Allah'ım. Rabbimiz, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibi Edib'in, Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan insanlığa hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz. Rabbena la tuahidna innesina ev ahta'na. Rabbimiz, hata edersek, unutursak bizi mesul tutma Allah'ım.

bizi mesul tutma Allah'ım. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri yükleme Allah'ım. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bi. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Vafu anna vaghfir lana varhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Affet bizi Allah'ım. Affet bizi Allah'ım. Mağfiret eyle bizi Allah'ım. Rahmet eyle bizi Allah'ım. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizleri muzaffer eyle. Münafıklara karşı muzaffer eyle Allah'ım.

dualarda buluşmak için Vav Radio. Haşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Bakara Suresi 40 ila 46. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en büyük mucizedir.
3: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmud el-Şahhat Emmer. Kadir Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Nail Suresi 26 ila 34. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. O kafirler nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de şöyle diyecekler: hayır, Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir. Hadi, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete derler. O kafirler kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Gebzeli. Müddessir Suresi.

واستكبر. ثم أدبر واستكبر فقال

البشر عليها 19. وما

Un jour, نذيرا للناس.

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

0: وأهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar, Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu Sekar'a, cehenneme sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o, cehennem insan için. İçinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi Sekar'a, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sayfeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
3: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İlyas aleyhisselam ve kavminin kıssasıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: günler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Vakıa Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette, mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında, içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sedir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta, eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.

0: Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz, ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenlerseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir.

kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü, malımızı ve mülkümüzü haramdan muhafaza eyle Allah'ım. Ey gizli açık her şeyi bilen Rabbimiz, görünen ve görünmeyen bütün kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizi nefsimizin ve çevremizin kötülüklerinden emin eyle. Cimrilikten, acizlikten, korkaklıktan, yoksulluktan, kabir azabından, ihtiyarlayıp başkalarına muhtaç olmaktan sen cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab, faydasız ilimden,

düşmekten ve düşürülmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahilce davranmaktan ve bize karşı cahillik edilmesinden sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle Allah'ım. Kendini beğenmekten, riyadan, şirkten, küfürden, münafıklıktan, kötü ahlaktan ve hak yol

dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Okan Sadıç İhlas Suresi

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ali İmran Suresi 81 ila 92. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi, verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onun lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez. Onlara göz açtırılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.
0: Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Azim olan Allah doğrusu.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanir

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti: yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir.
3: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu hikmet kavramı üzerine şunları beyan etmektedir:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Cuma Suresi 1 ve 2. Ayetler.
7: Göklerdeki ve yerdeki her şey mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
6: Bakara Suresi 269. Ayet.
8: Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.
6: Zuhruf Suresi 63. Ayet.
9: İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti:

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada

0: Ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, işte bu, alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, O Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. Tevvab olan Mevlamız sensin. Tevbelerimizi ziyadesiyle kabul edeceğini duyurdun, bildirdin. Ve tevbe edenlerini sevdiğini, tevbe yoluyla temizlenen, günahlarından arınmış olan, tertemiz hale gelmiş kullarını da sevdiğini duyurdun. Biz de o sevgiye mazhar olmak için ümit ediyoruz ki nefislerimizi aşarak şeytanların tuzaklarını Kâb bin Malik nasıl kırıp attıysa o şekilde onların tuzaklarını boşa çıkararak işlediğimiz günahlarımızdan tevbe ederek samimi bir pişmanlık duymak suretiyle nasuh üzere büyük bir samimiyetle tevbe ederek ümit ediyoruz ki sana dönenlerden oluruz. Günah işleyen bütün kardeşlerimiz de bu örnekleri görerek ve senin Tevvab ismi şerifinin tecellilerini umarak, aynı zamanda Gaffaru'z-Zunub olduğunu bilerek, Afuvun Gafur olduğuna inanarak, esmanda yer verdiğin bütün bu bizim lehimizde olan güzelliklere nail olma ümidiyle tevbe edici kulların ve onun sevincini yaşayan kullarından olmayı arzu ediyoruz. Lütfen ve keremen bize ikram eyle.
1: Amin.
0: Ebu Lübabe örneğinden hareket ederek, Kâb bin Malik örneğinden hareket ederek, hatta cahiliye anlayışıyla zina günahına bulaştığı için bunun cezasını dünyada çekmek üzere Efendimiz'e gelip de beni temizle ya Resulallah diyen bir hanım sahabiye ve bir erkek sahabi örneklerinden de istifade ederek bizi temizle diyenler niye temizle dediler? Bunun cezasını çekmeye hazırız. Bunun cezasını, had cezasını bu dünyada ölümle sonuçlanacak bu cezaya talibiz. Bu yolla bizi temizle diyerek gelip de pişman olan ve tevbekar olan o kullarından da örnek alarak ya Rab, onların iman

0: Nasıl bir imandı ki böyle bir talepte bulunuyorlardı? Kâb bin Malik'in imanı nasıl bir imandı? Böyle bir taleple Allah'ın Resulünden müjdeyi bekliyordu. Bütün bunlardan istifade ederek benzeri hoşnutluğa erebilmek için, günahlardan kurtulmanın sevincini yaşayabilmek için samimi bir kalple tevbekar olmayı hepimize, başta bunu şu anda duyurmaya, duasında bunu ifade etmeye çalışan bu aciz kulun olmak üzere bütün dinleyen kardeşlerime böyle bir tevbeye mazhar olmuş, nail olmuş olmanın sevincini yaşamayı nasip eyle ya Rab. Nasip eyle ya Rab. Nasip eyle ya Rab.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yunus Suresi 5-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.''

0: Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır. Çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Enam Suresi 111 ila 116. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de şeytanlar ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma. Rabbinin kelimesi Kur'an doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyor.

0: eder. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

خلق الله السماوات والأرض بالحق

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed, kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müminlerin savaşta Allah'a güvenmesi gerektiğini Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Âl-i İmran Suresi 173 ve 175.
4: Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun.
2: Enfal Suresi 49.
5: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Tevbe Suresi 25 ve 26.
6: Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Seslendiren Bursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: Eş-Şekûr Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran. Sen Eş-Şekûrsun. Senin rızan için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık verensin. Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini fazlasıyla ödüllendirensin. Hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın. Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın. Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız sanadır. Şefkat ve mükafat yalnız sendendir. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur. Cömertliğiyle şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım, bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden, şükretme duygusuna şükredenlerden eyle. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 24. cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde doğruyu, Kur'an'ı yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok? Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakın.

olanlardır. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu, iyilik yapanların mükafatıdır. Allah, işledikleri kötülükleri örtmek ve onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık vermek için onları böyle mükafatlandırdı. Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan, Allah'tan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir? Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah derler. De ki, peki söyleyeyim bakalım. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya, eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin. Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, ömürlerinin sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı? De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz. Allah bir tek ilah olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları, ilahları anıldığında bakarsın sevinirler. De ki, ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görünen alemi de bilen Allah'ım! Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin. Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır. Dünyada kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay etmekte oldukları şey onları kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamamıştı. Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, kişi, Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut, Allah beni doğru yola iletseydi, elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde, keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da, iyilik yapanlardan olsam

demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Andolsun sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: eğer Allah'a ortak koşarsan, elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap, amel defterleri ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Mü'min Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmayı azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler: ey Rabbimiz!

senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. İnkar edenler var ya, muhakkak onlara Allah'ın size gazabı sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrılırdınız da inkar ederdiniz diye seslenilir. Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi bu ateşten bir çıkış yolu var mı? Bu sizin tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar etmeniz, ona ortak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük Allah'a aittir. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kâfirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasayla dolu, sanki gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu, ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır. Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah, hak ve adaletle hükmeder. Allah'tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah, günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu: peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kâfirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. Faydası olacaksa Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Musa da, ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam şöyle dedi: Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. Ama başımıza geldiğinde bizi Allah'ın azabından kim kurtarır? Firavun, ben size ancak kendi görüşümü bildiriyorum ve sizi ancak doğru yola götürüyorum.

deliller getirmişti de onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de Allah ondan sonra asla peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır. Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışan kimselerdir. Buysa Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun dedi ki, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğuna inanıyorum. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen sonuçsuz kaldı. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiresi ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara "Biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?" derler. Büyüklük taslayanlarsa şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Ateşte olanlar cehennem bekçilerine, Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün bizden azabı hafifletsin derler. Cehennem bekçileri derler ki, size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi? Onlar evet getirmişti derler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Şüphesiz kafirlerin duası boşunadır. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşamazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi, bana dua edin, duanıza cevap vereyim.

Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum buyken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der, o da oluverir. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Onlar kitabı, Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar bilecekler. O zaman onlar boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir. Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah, inkarcıları böyle saptırır. Bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. Onlara, ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denir. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden önce seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar. Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaşasınız diye onları yaratmıştır. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın hangi ayetlerini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok, daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Fakat kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince sahip oldukları bilgiyle şımardılar ve onları alaya aldılar. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarıverdi. Azabımızı gördükleri zaman yalnız Allah'a inandık. Ona ortak koşmakta olduğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Fakat azabımızı gördükleri zaman inanmaları kendilerine fayda vermedi. Bu Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan

kanundur. İşte orada inkarcılar hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Dediler ki, ey Muhammed, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bizim aramızda da bir perde vardır. O halde sen istediğini yap. Şüphesiz biz de istediğimizi yapacağız. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler içinse kesintisiz bir mükafat vardır. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O dört gün içinde, dört evrede yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi, ikisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler, onlar da eğer Rabbimiz dileseydi, peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad-ı kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Allah'ın düşmanlarının toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla. Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri, bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz. Siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte bu sizin Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse artık cehennem onların yeridir. Eğer Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler, onlara izin verilmez. Biz onların başına bir takım arkadaşlar sardık da, bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler.

Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz, azap onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı. İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. İnkar edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle. Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır. Ateşe giren inkarcılar şöyle derler. Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennette sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Gece, gündüz, güneş ve ay, Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar, melekler, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü boynu bükük kupkuru görürsün, onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla yetendir. Ayetlerimiz konusunda yalanlama amacıyla doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı, yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Sana ancak senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem dolu bir azap sahibidir. Eğer biz onun başka dilde bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi derlerdi? De ki, o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da anlamıyorlar. Andolsun, biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onda ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da "Konup göçendir" dedi. O kişi "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselam "Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resulün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Kıyamet Suresi 26 ila 30. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. Azim olan Allah.
1: Duvam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer. 12. bölüm. Sarsıntılar ve kitaba dönen kalpler.

0: Resulullah vefat etmişti. Medine'de hüzün ve sessizlik hakimdi. Ama hayat yeni bir imtihanla yavaş yavaş yeniden akmaya başlıyordu. Resulullah artık yanlarında değildi. Ama Ömer bu sefer de halifenin yanında ömürlük bir yol arkadaşıydı.
1: Ömer, artık Emirül Müminin Ebu Bekir. Sen de onun en yakınındaki adamsın. Bu nasıl bir his?
2: Bu bir makam hissi değil. Sanki omuzlarıma görünmez taşlar konmuş gibi. Resulullah yok.

0: Ama onun bıraktığı emanet şimdi Ebubekir'in, sonra da bizim omuzlarımızda. Ey insanlar! Size emir oldum. Ama ben sizin en hayırlınız değilim. Doğru işlersem bana yardım edin. Yanılırsam beni düzeltin. Zayıf yanımda güçlüdür. Hakkını alana kadar. Güçlü yanımda zayıftır. Ondan hakkı alınana kadar.
1: Bu sözler Ömer'in kalbine bir sözleşme gibi kazındı. Çünkü o biliyor ki sertliği ve adalet duygusu bir gün Ebu Bekir'i de uyarmak için kullanılacaktı.
2: Arabistan'ın dört bir yanından haberler geliyor. Bazı kabileler biz Muhammed'e biat etmiştik. O vefat etti deyip zekat vermeyi bırakıyor. Peygamberlik iddia eden yalancıların da peşine takılanlar artıyor.
3: Demek daha Resulullah'ın toprağı kurumadan ümmet çözülmeye başlıyor.
4: Bu kadar çok kabileyi nasıl tekrar bir araya getireceğiz?
0: Önce neler olduğunu tam anlamamız gerek. Çim zekatı tamamen reddediyor. Çim sadece tembellik ediyor. Çim de dinden döndü, ayırt etmek lazım.
5: Evet, ama şunu bilin ki kim namazla zekatı birbirinden ayırırsa ben onu savaş sebebi sayarım.
1: Bu mesele sadece dış tehdit değildi. Medine'nin içinde de farklı görüşler doğurmuştu. Bir gün Ebu Bekir ve Ömer baş başa bu konuyu konuştular.
0: Ey müminlerin emiri! Sen namaz kılan insanlarla savaşmayı mı düşünüyorsun? La ilahe illallah diyen, yine kıbleye dönen bu insanlara kılıç çekmek seni korkutmuyor mu?
5: Vallahi namazla zekatı birbirinden ayırırlarsa evet savaşırım. Resulullah'a verdikleri sözü bozanlarla nasıl barış içinde kalabiliriz?
0: Ancak onlar biz namaz kılarız ama mal vermeyiz diyorlar. Belki zaman tanısak, belki yumuşaklıkla geri dönerler.
5: Allah'a yemin ederim ki Resulullah zamanında verdikleri deve yularını bile bugün vermeyi reddederlerse o yular için bile onlarla savaşırım. Din parça parça olmaz ey Ömer. Bugün zekatı bırakan yarın namazı da bırakır.
0: Vallahi biliyorum ki senin kalbin benden daha yumuşaktır. Ama bugün ben yumuşaklık düşünürken senin bu kararlılığın beni düşündürüyor. Belki de haklı olan sensin Ebu Bekir.
1: O gün Ömer kendi sert tabiatına rağmen Ebu Bekir'in kararlılığının daha isabetli olabileceğini gördü. Bu iki büyük kalbin aynı hakikate farklı kapılardan yürüyüşüydü. Arabistan'ın dört bir yanında ridde savaşları başladı. Namazı terk eden, zekatı reddeden, yalancı peygamberlere uyan kabileler birer birer karşılarına çıkan İslam ordusuyla yüzleşti.
6: Unutmayın, biz malları için değil, Allah'ın dinini korumak için savaşıyoruz. Kim tövbe eder, namaza ve zekata dönerse kılıçlarımız onun üzerine kalkmayacaktır.
1: Günler, aylar geçti. Sarsılan kabileler birer birer geri döndü. Ebu Bekir'in kararlılığı ümmeti dağılıp gitmekten kurtarmıştı. Ama her zafer bedelsiz değildi. Ridde savaşları yalnızca isyanları bastırmadı. Aynı zamanda birçok hafızı da şehitlik makamına uğurladı.
7: Dönüşünüzü sabırsızlıkla bekliyorduk. Neler oldu?
8: Allah bize nusret verdi. Ama çok da Kur'an'ı ezbere bilen kardeşlerimizi kaybettik. Bazı bölgelerde bir köyün hafızlarının çoğu şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
1: Bu haberler Ömer'in yüreğine yeni bir korku düşürdü. Bu kez savaşın değil, unutulmanın korkusu.
0: Gel ey Ömer. Ey müminlerin emiri. Kur'an hafızlarının savaşlarda şehit olduğunu duyuyorsun. Eğer bu böyle sürerse ileride Kur'an'ın bazı bölümlerinin unutulmasından korkuyorum.

0: Diyorum ki, Kur'an'ı yazılı bir mushaf halinde toplamalıyız. Benden, Resulullah'ın yapmadığı bir işi nasıl yapmamı istersin Ömer? O hayattayken Kur'an bir kitap haline getirilmedi. Ben onun yapmadığı bir şey yapmaktan çekiniyorum. Doğru, Resulullah sağlığında bunu yapmadı. Ama o zaman Cebrail geliyor, vahiy taptaze iniyordu. Bugünse vahiy tamamlanmış durumda. Kur'an artık inmiyor. Biz tamamlanmış olanı korumak için adım atıyoruz. Bu iş bit'at değil, muhafazadır. Korkarım ki eğer yapmazsak yarın pişman oluruz. Seninle bu meselede tartıştım Ömer. Başta içim razı değildi. Ama şimdi kalbim senin kalbinin razı olduğu şeye ısınıyor. Evet, Kur'an'ı toplamalıyız.
1: Ebu Bekir ve Ömer bu büyük iş için genç ama güvenilir, vahiy katipliği yapmış bir sahabiyi çağırdılar. Zeyd bin Sabit'i.
2: Buyurun ey müminlerin emiri, ey Ömer.
0: Allah'ın kitabını bir mushaf halinde toplamak istiyoruz. Bu işi senin üstlenmeni istiyoruz.
2: Bana dağlardan birini taşımamı emretmiş olsaydınız bu kadar ağır gelmezdi. Resulullah'ın yapmadığı bir işi nasıl yaparım?
0: Bu Resulullah'ın getirdiği mirası korumanın yoludur Zeyd. Vahiy tamamlandı. Artık görevimiz onu noktası noktasına gelecek nesillere aktarmak. Kitabı toplamazsak yarın bir sahabi şehit olduğunda içimize düşecek pişmanlık bugünkü korkudan daha ağır olur. Bu işi sana güvenin ve hafızanın sağlamlığı sebebiyle veriyoruz. Yazılı parçalar, hafızlar hepsi senin nezaretinde toplanacak. Ama bil ki yanında Ömer gibi bir gölge daima olacak.
2: Allah'tan yardım dilerim. Bu emaneti taşımaya razıyım.
1: Günler, geceler boyunca Zeyd bin Sabit ve yanında çalışan sahabiler Kur'an ayetlerini topladılar. Yazılı parçalar getirildi, hafızlardan dinlendi. Her ayet en az iki şahitle teyit edildi.
3: Bu ayeti Resulullah'ın dilinden bizzat işittim. Şahitlik ederim.
2: Peki yanında yazılı bir nüshası da var mı?
3: Evet, şuradaki parşömende.
2: Yanında bunu tasdik edecek başka bir hafız var mı?
4: Evet, ben de şahitlik ederim.
2: Öyleyse bu ayet mushafa kaydedilecek.
1: Ömer bu süreç boyunca çalışmaları yakından takip etti. Onun sert mizacı bu işte de titizliğe dönüştü. Hiçbir ayetin şüphe gölgesinde kalmasına izin vermek istemiyordu.
0: Bir gün bu satırlar ellerden ellere dolaşacak, dillerden dillere taşınacak. O gün geldiğinde kimse ben böyle duymamıştım diyememeli.
1: Sonunda Kur'an ayetleri bir araya getirildi. Mushaf, Ebu Bekir'in yanında, sonra da Ömer'in emanetinde korunacak bir hazine haline geldi.
2: Ey müminlerin emiri! Elimizden geldiğince dikkatle topladık. Şahitlerle, hafızlarla her satır teyit edildi.
0: Bu, Resulullah'ın bize bıraktığı en büyük emanet. Allah senden razı olsun Zeyd. Ve senden de bizi buna teşvik eden Ömer. Bu bizim değil, Allah'ın kitabıdır. Biz sadece onu kaybetmemek için gayret ettik. Asıl sınav bu satırlarla amel etmekte.
1: Ridde savaşları bastırılmış, Kur'an mushaf haline getirilmişti. Ümmet yeniden bir bütün haline gelmişti. Ama zaman hiç durmadan akıyordu. Ebu Bekir'in bedeni yavaş yavaş zayıflamaya başladı.
0: Ey Ömer, yanıma gelir misin? Buyur ey müminlerin emiri. Bu ümmet başsız kalamaz. Resulullah'ın vefatında nasıl sarsıldığını gördük. Ben yerime geçmen için seni düşünüyorum. Ama bil ki bu ağır bir yüktür. Ben mi? Benim sertliğim ümmeti zorlar diye korkuyorum. Ben Ebu Bekir'in gölgesinde iyiyim.

0: Yük benim omuzlarıma fazla gecüs.
1: Ben seni yakından tanıdım ey Ömer. Resulullah da tanıdı. Senin sertliğin adalet içindir. Kalbin Allah korkusuyla yumuşak. Eğer başa geçersen, insanlar senin adaletini görecek. Ama bu sözü bugün burada bırakıyorum. Henüz vakti gelmedi.
2: O gece Ömer uzun süre uyuyamadı. Ebu Bekir'in sözleri kulaklarında dönüp duruyordu.
1: Resulullah gitti. Ebu Bekir gidecek. Sonra biz kalacağız.
0: Ben kendi nefsimle bile baş etmekte zorlanırken ümmetin yükünü nasıl taşırım? Ey Ömer, bir gün bu yük sana gelirse kendi rahatını düşünme. Adaleti düşün, hesap gününü düşün ve hiçbir zaman kendini büyük görme. Eğer bir gün adaletten saparsan, bil ki o gün, bugün ettiğin bu sözleri unutmuşsundur.
2: Ebu Bekir'in hilafeti kısa ama ağır bir imtihandı. Ridde savaşlarında ümmetin dağılmaktan kurtulması, Kur'an'ın mushaf halinde toplanması. Bütün bunların gölgesinde Ömer, bir yandan halifenin en yakın destekçisi, diğer yandan geleceğin ağır gölgesini hisseden bir yol arkadaşıydı. Artık ümmet, Resulullah'ın getirdiği dinin kitap halinde emniyete alındığı bir döneme girmişti. Sırada adaletin çok daha görünür olacağı yeni bir dönem vardı. Ömer'in hilafet dönemi. Bir sonraki bölümde Ebu Bekir'in vefatını, Ömer'in halife oluşunu, ilk hutbesinde kendi nefsini nasıl hesaba çektiğini ve adaletin şehrin sokaklarına nasıl indiğini dinleyeceksiniz. Emirül Müminin Ömer dendiğinde yüreklerde beliren hem ürpertiyi hem güveni işiteceksiniz.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen oluverir dedi. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek: şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinize ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını sezince, Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler, biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız dediler. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarlar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onları içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki Bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilemezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbe

0: dileklerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de, bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescit Kuba Mescidi. İçinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temiz olanları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. İsra Suresi 53 ila 60. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarıma söyle, insanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Durumunuza göre dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik. Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, onu bırakıp da ilah diye ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar hangimiz daha yakın olacağız diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar. Azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu kitapta, Levh-i Mahfuz'da yazılmış bulunuyor. Bizi Kureyş'in istediği mucizeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. Nitekim Semud kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz. Hani sana muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu sadece onların büyük azgınlıklarını daha da arttırdı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Hud suresi 47. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Araf Suresi 35 ila 39. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! İçinizden size benim ayetlerimi anlatan peygamberler gelir de, her kim Allah'a karşı gelmekten sakınır ve halini düzeltirse artık onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelin.

0: gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kim Allah'a karşı yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir? İşte onlara kitaptan, kendileri için yazılmış ömür ve rızıklardan payları erişir. Sonunda kendilerine melek elçilerimiz canlarını almak için geldiğinde, hani Allah'ı bırakıp tapınmakta olduğunuz şeyler nerede derler. Onlar da bizi yüzüstü bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Allah şöyle der: sizden önce gelip geçmiş cin ve insan topluluklarıyla birlikte ateşe girin. Her topluluk arkasından gidip sapıklığa düştüğü yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, "Ey Rabbimiz, şunlar bizi saptırdılar, onlara bir kat daha ateş azabı ver" derler. Allah der ki, "Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz. Öncekiler sonrakilere, sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur. Artık kazanmış olduğunuz şeylere karşılık azabı tadın" derler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Fatiha Suresi.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Man.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak ve son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir. Rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 37. bölüm. Medine Sözleşmesi.
3: Şimdi Müslümanlar bu yaptığımız camide birlikte namaz kılacak. Hristiyanlar çan sesiyle, Yahudiler de öyle. Bizim de namaz vakitlerini herkese bildirmemiz gerek.
4: Evet, böyle olmalı. Ama nasıl?
5: Müslümanların kıblesi artık Allah'ın evi Kabe'ydi. Fakat önemli bir eksik vardı. Müslümanların namaz için bir çağrısı yoktu. Huzura davet nasıl olmalıydı? Bu konuyla ilgili ne bir vahiy geliyor ne de Hazreti Peygamber şöyle olsun demiyordu. Efendimiz konuyu sahabeyle sürekli istişare ediyordu ve onlardan bir şey bekliyordu adeta. Bazı öneriler geliyordu. Bazı sahabiler çan çalalım dediler. Peygamber Efendimiz bu öneriyi kabul etmeyerek çan Hristiyanların adetidir. Bu bizim inşa ettiğimiz medeniyette bize ait bir sembol olamaz buyurdu. Sahabeden bir başka grup boru öttürelim dediler. Peygamber Efendimiz bu Yahudilere aittir. Onların ibadet çağrısıdır diyerek bu da olmaz buyurdu. Sahabeden bir başka grupsa ateş yakalım. İnsanlar namaz vakti geldiği zaman dumanı görüp gelsinler. Peygamber Efendimiz bu öneriyi de ateş mecbur.

0: Husilerin işidir, olmaz diyerek reddetti. Sonra aralarından biri, farklı bir şey olsun, yüksek bir yere bayrak çekelim, insanlar görüp gelsin dedi. Bu öneri de Peygamber Efendimiz tarafından kabul görülmedi. Bu istişarelerin olumsuz sonuçlanmasından sonra sahabeden Abdullah bin Zeyd çok üzgün bir şekilde evine döndü ve kendi kendine "Neden biz ümmetin şiarı olacak bir çağrıyı bulamıyoruz? Nasıl bulacağız? Bu çağrı ne olabilir?" diye düşünerek dua etti ve yattı. Rivayetlere göre rüyasında yeşil elbiseli, elinde çan olan bir adam gördü. Ve Abdullah bin Zeyd ona "O çanı bana satar mısın?" dedi. Yeşil elbiseli adam "Sen ne yapacaksın bu çanı?" diye sordu. Abdullah bin Zeyd, "Biz Müslümanlar olarak kendimize bir ibadet çağrısı, namaz için toplanmak adına bir çağrı arıyoruz," dedi. Yeşil elbiseli adam ona, "Hayır, ben sana bundan daha hayırlısını öğreteyim mi?" dedi. Ve Abdullah bin Zeyd'e ezanı öğretti.
1: "Ben dün gece bir rüya gördüm ve rüyamda bir ses bana sesleniyordu."
2: "Ne diyordu bu ses sana Abdullah bin Zeyd?"
3: "Bize söyle bu sesin ne dediğini Abdullah."
4: "Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel salah, hayya alel felah. La ilahe illallah."
2: "Ne güzel bir çağrı, ne güzel bir ses."
4: "Bu rüyayı görünce hemen Allah'ın Resulüne anlattım. O da bana bu rüyamda gördüğümü Bilal-i Habeşi'ye öğretmemi söyledi. Müslümanların namaz vakitlerini ezanla öğrenmesini buyurdu."
3: "Yüksek bir yere çık Bilal, bizim için oku. Müslümanlar namaz vaktinin geldiğini anlasınlar."
5: "Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah."
6: "Bu ses de ne? Mescitten geliyor. Bilal-i Habeşi'nin sesi. Namaza mı çağırıyorlar bize? Gidip bakalım kardeşim. Gidelim. Bilal-i Habeşi'nin sesini takip edelim."
5: "Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah."
7: "Müslümanların sayısı artıyor. Tüm şehri ele geçirdiler sayılır."
8: "Allah'a şükür kardeşim. Hep beraber kardeş kardeş yaşıyoruz."
7: "Bu kadar aptal olma. Ya yarın şehrin yönetimini de ele geçirmek isterlerse?"
8: "Ben kardeş kardeş yaşayacağımızı düşünüyorum.
7: Ben bu şehrin lideri olmak isterim. Ve emin ol, Müslümanlar benim kardeşim değil. Onlar da beni öyle görmüyor. Bunu biliyorum."
9: "Ey ensar ve muhacir kardeşlerim, Resulullah'tan mesaj var. Bu Allah'ın elçisi Muhammed'in Medineliler ve Yahudilere sunduğu bir anlaşma. Anlaşmayı okuyacağım. Sonrasında ise muhacir ve ensarın liderleri imzalayacak."
7: "Oku bunu bize Musa. Allah'ın Resulü ne yazmış öğrenmek isteriz."
9: "Bismillahirrahmanirrahim. Kureyşli ve Yesripli müminlerle onlara tabi ve dahil olanlar ve onlarla birlikte cihad edenler diğer insanlardan ayrı bir ümmettir. Bozgunculuk ve tecavüz yapılmayacaktır. Takva sahibi müminler içlerinden azgınlık eden, zulüm ve haksızlık yapmak isteyen, günah işleyen, düşmanlık eden ve müminler arasında karışıklık çıkaran kimseye karşı hep birlikte cephe alacaklar ve o kendilerinden birinin evladı bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. Cinayet işlenmeyecek. İşlendiği takdirde muhacirler ve Medine'deki her aile kan diyetlerini aralarında müştereken örfe göre ödeyeceklerdir. her zümre esirlerinin kurtuluş akçelerini de müminler arasında malum olan adil esaslar dairesinde müştereken ödeyecekler.

müminler, borçlu ve aile efradı kalabalık olanları kendi hallerine bırakmayarak onların kurtuluş akçelerini veya kan diyetlerini aralarında malum olan adil esaslar dairesinde ödeyeceklerdir. Medine içinde ve dışında güvenlik sağlanacaktır. Medine'den çıkan da, Medine'de oturan da emniyette bulunacaktır. Bir zulüm veya suç işleyen kimse bundan müstesnadır. Yahudiler din hürriyetine sahip olacaklardır. Yahudiler kendi dinlerinde, Müslümanlar da kendi dinlerinde olacaklardır. Bize tabi olan Yahudiler de hiçbir zulme uğramaksızın ve aleyhlerinde bir ittifak olmaksızın yardım göreceklerdir. Herhangi bir harp çıkarsa taraflar birbirine yardım edeceklerdir. Yahudiler müminlerin yanında savaşa devam ettikleri müddetçe savaş masraflarına katılacaklardır. İki taraf da müşrikleri himaye etmeyecektir. Ne Kureyşliler ne de onlara yardım edenler hiçbir surette himaye olunmayacaktır. Medine içinde harp yasaktır. Yesrib Vadisi'nin içerisi bu sahife sahipleri için haram, yani dokunulmaz bir bölgedir. Dışarıdan bir saldırı olursa taraflar bölgelerini koruyacaklardır. Bir tarafın yaptığı sulhü diğer tarafta kabul edecektir. Savaş halinde Yahudilerin masrafları kendilerine, Müslümanların masrafları da kendilerine ait olacaktır. Şu kadar ki onlar bu sahife sahiplerine harp açanlara karşı aralarında yardımlaşacaklar ve birbirlerine karşı kötülük yerine nasihat, hayırhahlık ve iyilik esası olacaktır. Hiç kimse müttefikine kötülük yapmayacak, mazluma mutlaka yardım edilecektir. Anlaşmazlık çıkarsa, mesele Allah ve Resulüne arz edilecek, Hazreti Peygamber'in verdiği hükme riayet edilecektir. Allah'ın ahdi ve teminatı birdir. Onların en hakir görülenlerine bile şamildir. Çünkü müminler diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin mevlası, yani müttefik ve dostudur. Onlardan hiç kimse Hazreti Muhammed'in izni olmadan askeri bir sefere çıkamayacaktır. Şüphe yok ki Allah Teala bu sahifedekilere riayetsizlikten son derecede sakınan, doğruluğu ve iyiliği şiar edinen kimselerden razı olur. Bu yazı bir zalimi ve suçluyu cezalandırmaya asla mani olmayacaktır. Allah iyilik yapan ve kötülüklerden sakınan kimseleri himaye eder. Muhammed Allah'ın Resulüdür.

Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, hadi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah, doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Rad Suresi 32 ila 37. ayetler.

0: الصدق. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız? Yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an ile sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplarda

0: onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Zariyat Suresi 38.
5: Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik.
3: Duhan Suresi 17.
6: Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enfal Suresi 1-10. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı. Müminlerden bir grupsa bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. Hani Allah size iki taifeden birini o sizindir diye vaat ediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
2: Taha suresi 25 ila 28. ayetler.
4: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Rum Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. De ki, yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar. Bu hazırlığı Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkar edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vavra.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Vakıa Suresi 57 ila 64. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamadığı kimse cennete giremez. Ebu Hüreyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Mekke'nin fethi sırasında Beni Kab bin Huza'a kabilesinin sancaktarlarından biri olan Hüveylid bin Amr el-Kabi'nin anlattığına göre, birlikte oldukları bir sırada Hazreti Peygamber ard arda 3 kez "Vallahi iman etmemiştir" der. Meraklanan sahabiler "Kim ya Resulullah?" diye sorduklarında Hazreti Peygamber, "Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamadığı kimse" cevabını verir. Komşularına kötülük yapabileceği kaygısı yaşatan bir kimsenin cennete giremeyeceğini dile getiren ve iyi bir komşuyu mutluluk kaynağı olarak gören sevgili Peygamberimiz, komşuya yapılan eziyeti ise şiddetle reddetmektedir. Nitekim bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Muhammed bin Abdullah bin Selam'ın anlattığına göre, kendisine gelip komşusunu şikayet eden bir adamı Peygamberimiz "Sabret" diyerek geri çevirir. İkinci kez geldiğinde aynı tavsiyeyle geri gönderir. Üçüncü kez gelip komşusunun kendisine hala eziyet ettiğini söylediğinde, "Eşyalarının yanına git ve onları yola at." Yanından birisi geçtiğinde, "Komşum bana

0: eziyet ediyor de. Bu durumda lanet onu bulacaktır, buyurur. Rahatsız olan komşu kendisine söylenileni yapar. Dolayısıyla insanlar komşusuna eza veren şahsa beddua etmeye başlarlar. Bunun üzerine şikayet edilen şahıs Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, insanlar bana neden böyle davranıyorlar?" diye sorar. Sevgili Peygamberimiz, "Nasıl davranıyorlar?" dediğinde de, "Bana beddua ediyorlar" diye cevap verir. Bunun üzerine Allah Resulü, "İnsanlardan önce Allah sana lanet etmiştir" diyerek onu kınar. Söz konusu şahıs, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diyerek pişmanlığını ortaya koyar. Şikayet eden kimseye, "Artık benden hoşlanmadığın bir şey görmeyeceksin" şeklinde söz verir. Peygamberimiz de ona, "Eşyanı kaldır, artık güvendesin" buyurur. Hazreti Ali, kişinin komşularına karşı böbürlenmesinin kıyamet alametlerinden olduğunu belirtmektedir. Peygamber Efendimiz de eşi tarafından kendisine sağlanmayan bir takım imkanlara sahipmiş gibi görünerek komşusuna gösteriş yapmasının günah olup olmadığını soran bir kadına, "Kendisine verilmeyeni varmış gibi gösteren kimse, yalan elbisesi giyen kimse gibidir" buyurmuştur. Dolayısıyla masum görünen yalanları ve yapmacık davranışları reddederek komşuya karşı dürüst olunmasını tavsiye etmiştir. Allah Resulü, "Sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın." Bir başka rivayette, "Komşuna iyilik yap ki mümin olasın" buyurmak suretiyle, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkatleri çekmiştir.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır. Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Ankebut Suresi

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, rızık kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rad Suresi 26. Ayet.
4: Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.

0: Ankebut suresi 60. ayet.
1: Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
0: İsra suresi 30. ayet.
2: Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü o gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
0: Sebe suresi 36. ayet.
3: Ey Muhammed, de ki şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Vav Radyo'da Cuma Sohbeti başlıyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kâle Allahu Teala fi kitabihil kerim, estaizu billah, ikra' bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra' ve rabbukel ekram. Ellezî allama bil kalem. Allama al insana ma lam ya'lem. Sadakallahu azim. İlkokul mu dersiniz? Ortaokul mu dersiniz? Orta öğretim mi dersiniz? Üniversite mi dersiniz? Hayat mektebi mi dersiniz? Ne derseniz deyin, bu ayetlerin içindedir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu okumamız gerektiğini, fakat nasıl okumamız gerektiğini, bize okumayı kimin öğrettiğini, onun farkında olmak mecburiyetinde olduğumuzu bu ayetlerle dile getirdiği, ifade ettiği gibi هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye ilme, öğretime, eğitime teşvik ederken اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا, Allah'tan ancak bilenler, alimler, ilim tahsil edenler, öğrenenler, eğitimliler korkar. Ayetiyle de Allah'tan korkmanın, onun koyduğu ölçülere riayet etmenin ancak ilimle mümkün olacağını beyan ediyor. Bütün bu ayetler, bu ayetlerin yanına koyacağımız hadis-i şerifler, kelam-ı kibarlarla bir eğitim yılının başında olduğumuz için bugün çok değerli hocam, meslektaşım Emrullah Hatipoğlu hocamla bu konuyu görüşmeye çalışacağız.
1: İnşallah.
0: Önce hocamıza bir hoş geldin diyelim, halini hatırını soralım. Sonra vaktimiz var, vaktimiz nispetinde bu konuya gireriz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
0: Elhamdülillah
1: iyisiniz. Hoş bulduk. Allah hoşnutluğumuzu daha da ziyadeleştirsin, daim
0: eylesin. Amin.
1: Tabii yani ortada, dünya üzerinde olup biten hadiselerde

0: 60'mış. Şu anda dünya sıkıntıda. Başını taştan taşa vuruyor. Allah'ın verdiği nimeti silaha yatırıyor. Birbirinin toprağına, petrolüne göz diker hale gelmiş. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu ölçülerin yürürlükten kaldırılmasından meydana gelen afetlerdir, illetlerdir, problemlerdir.
1: Evet hocam.
0: Peki biz bunu nasıl aslına çevireceğiz?
1: İkra bismi Rabbik'ten başladık.
0: Oradan başlayalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Alak suresinin baş tarafından okuduğunuz ayet-i kerime aslında bize müthiş bir çıkış yolunu, insanlığın yuvarlandığı bunalımlardan kurtaracak bir çıkış yolunu öğretiyor.
0: Bir kelime düzeltmek istiyorum. Yol haritasını da öğretiyor.
1: Minel mehd
0: ilel lehd.
1: Evet. Beşikten mezara dediğine göre.
0: Evet.
1: Şimdi ayet-i kerimeye baktığımız zaman ikra, oku. Bu kelimeyi çok duyduk hocam.
0: Hı hı.
1: Oku, İslam'ın ilk emri oku, oku, oku. Neyi okumalıyız? Önceliklerimiz neler olmalıdır? Sorusunun öncelikle cevabını bulmamız lazım.
0: Oku babam oku, oku babam oku. He. Avrupalı okuyor, tuvalette okuyor, trende okuyor. Neyi okuyor?
1: İnsanlığa nasıl zarar vereceğine dair
0: okuyorsa.
1: Maalesef. Niyetli kötülüklere karşı duran insanlara da haksızlık etmemek için.
0: Evet.
1: O yaptıkları kötülükleri protesto eden insanlar gene onların ülkelerinde başlarını kaldırıyorlar, protestolarını yapıyorlar. Allah hidayet nasip eylesin diye dua ederiz.
0: Hocam bu çok önemli. Büyük harflerle yaptığınız dua Allah hidayet nasip eylesin. Amin. Bir nokta gerektiriyor.
1: Çünkü Bismi Rabbik.
0: Bismi Rabbik'e geleceğiz ama evvela bir İshak hocamızı dinleyelim.
1: Hmm.
0: Çünkü Rabbimizin ayetlerini o tilavet edecek.
1: Tamam.
0: Evet, Çamlıca Büyük Cami İmamı İshak Danış hocamızı beraber dinliyoruz efendim.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Allah hidayet nasip eylesin hidayet dışında olanlara. Allah doğruluğu nasip eylesin doğruluğun dışında olanlara. Allah huzur için çalışmalarını nasip eylesin huzursuzluk için çalışanlara. Dedikten sonra ikraktan başlayacağız demiştiniz.
1: Oradan İkra lütfen. Bir emir.
0: Evet.
1: Emir genel kural. Hep öteden beri tekrar tekrar ettiğimiz emir vücub ifade eder. Genel kural budur.
0: Evet. İstisnaları var.
1: Ayrı.
0: Evet.
1: Külü ve şabu dede emir var.
0: Allah razı olsun ama vacip değil.
1: Evet. Evet. İkra.
0: Vacipten maksat da burada farz anlamında. Evet, vücub evet ifade etmez.
1: Oku. Tamam. Allah Celle oku derken herhangi bir isim vermiyor.
0: Allah ikra'il Kur'an'a demiyor.
1: Demiyor.
0: İkra'il hadise, ikra'il tefsire demiyor. Evet.
1: Ama bir şeyi biliyoruz hocam. Bir kainat kitabı var. Bir de Allah'ın vahiy ile indirdiği kainatı anlamamızda, sahibini tanımamızda bize ışık tutan, rehberlik eden Kur'an'ımız var.
0: Üçüncü olarak da insan diye bir kitap.
1: Tabii hocam, yani biz kainat kitabı derken ona bir değer veriyoruz da.
0: Evet, onun özeti olan.
1: Evet, yani insana hizmet için hepsi
0: evet
1: görevlendirilmiş olanlara böyle bir yer verirken o insanın bizatihi kendisini nasıl ıskalayabiliriz?
0: Evet.
1: Dolayısıyla insan kendini tanımalı. Men arafe nefsehu fakad arafe rabbe. Kendini tanıdığı an hocam, tanıyabildiği ölçüde ben nereden geldim? Niçin buradayım? Yaratılış gayem nedir? Bu dünya hayatı gelip geçici, benim için takdir olunan bilmediğim bir zaman dilimi var. Ama o bilmediğim zaman diliminde bazen kıymetli hocam, adam gelir, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der, İslam'a girer, biraz sonra son nefesini verince nereye gider?
0: Cennete gider.
1: Cennete gider. İşin bir böyle çok kolay bir tarafı var. Bir de dünya hocam çilelerle iç içe bir dünya. Yani sizi hayırla da deneriz, şerle de deneriz.
0: Bil hayri ve şer.
1: Ve neblukum bil şerri vel hayri fitne ve ileyna turcaun.
0: Allah Allah Allah.
1: Sonunda kime döndürüleceğimizi bilir isek, tamam, hayata o şuurla bakarız. Kıymetli hocam, okuyoruz işte, oku oku oku dedikleri için evet bol bol okuduk. Belli yerlere geldik. Diplomalar aldık. Görevler aldık. Bu görevlere tayin edildikten sonra keyfi olarak bir davranış içinde olur isek, bize görevi verenler acaba nasıl davranır? Dünyada bile.
0: Evet, evet.
1: Değil mi?
0: Biz sana şöyle bir görev verdik, şu kadar da maaş tayin ettik. Sen görevini niye yapmıyorsun diye bizi hesaba çekerler.
1: Çekerler. O zaman hesaba çekme hakkı bizi hiç yoktan var eden Allah'ın hakkıdır.
0: Amin.
1: Yaşamamız için gerekli bütün nimetleri bize bahşeden Allah'ımızdır. Amin. Akıl nimeti, sağlık, irade gücü, yani iyi kötüden ayırt edecek bir seçme kabiliyeti ve buna ekleyeceğimiz çok şey var. Merhamet hocam.
0: Ben biraz ters köşe gibi gelen bir ayet okuyayım mı efendim?
1: Oku.
0: Ve in te'uddu ni'metallahi
1: la tuhsuha.
0: La tuhsuha.
1: Ha, Çok güzel. Özeti oldu.
0: Ne diyor efendim?
1: Allah'ın nimetlerini, size olan sayısız nimetlerini sayıya dökecek olsanız
0: bitire.

0: Matematiğiniz
1: yetmez.
0: O zaman
1: sayamazsınız. Bitirmek için saymaya kalkmayın. Femme bi ni'meti rabbike fehaddis. Ama nimetini alıp kendine şükretmek üzere sayın.
0: Tabii.
1: Bitirmeye kalkmak için evet, saymayın. Hocam. Evet. Hocam. Nimetler çok sayılmaz.
0: Dolayısıyla biz kendimizi tanıyarak işe başladığımız zaman sahibimizi tanıyacağız. Evet. Kainatın Halikini tanıyacağız. Ve kainatın Haliki hocam bizi yeryüzüne niye gönderdi? Onun adına yeryüzünde istediği rahmet dininin uygulayıcısı olalım diye.
1: Özür dilerim. Demek ki eğitimimizin başı beni kim yarattı? Niçin yarattı? Buraya niçin gönderdi? Diye, daha sonra nereye gidecek?
0: Diye başlıyor.
1: O zaman
0: Rabbimize yöneliyoruz, onu tanıyoruz. Ama evet. Onun bize verdiği pek çok görev var hocam. Bizim gibi yarattığı pek çok insan var yeryüzünde.
1: Sadece inandık demekle serbest bırakılmayacak.
0: Yani nasıl ifade edelim? İnsan hakkı diye bir kavram hocam. Hı hı. Bu kavramı kemaline erdiren İslam'dır.
1: Amin.
0: Mazlumun ahı yerde kalmaz.
1: Evet.
0: Ne demek bu? Bu Müslüman mazlum diye bir kayıt var mı?
1: Hayır.
0: Yok. O zaman İslam bütün insanlığa nasıl sahip çıktığını da böylece bize bildiriyor. Ayrıca ilave olarak.
1: Evet.
0: Çevremizde sade insan yok hocam.
1: Hayvanlar var.
0: Bize hizmet etmek için yaratılmış değil mi? Pek çok hayvan var. Hani وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Semalarda ve arzda bulunan her şeyi sizin emrinize, hizmetinize sunduk diyor Hazreti Allah. Ve burada engel bir şey yok. Yeter ki taksimatta. Hani nahlu kasemna beynehum ma'işetehum ayeti kerimesiyle evet. Anlatılan dünyalıkları aranızda biz taksim ettik. Ve rafa'na ba'dahum fevka ba'din derecat. Taksimatta eşit.
1: Yapmadık.
0: Niye yapmadık? İki temel hikmet var. Birisi, herkes eşit olsa hiç kimse ötekinin sahip olduğu ister sermaye olsun, ister maddi imkanlar olsun, ister bilgide muhteşem diye ün yapan birisi olsun, hepimiz eşit olursak kimse gelip de bizim iş yerinde iş aramaz hocam.
1: Kimse inşaatta çalışmaz, kimse ayakkabı boyamaz. Kimse kanalizasyon temizlemez, kimse elektrik tamir etmez, kimse su tesisatı düşemez. Demek ki farklılık toplum hayatının devamı için vazgeçilmez bir kural. Onu şuraya koyalım.
0: Tamam.
1: Fakat ana konumuzdan uzaklaşmayalım. Eğitim, öğretim evet, diyedik hocam.
0: Evet. O husustaki.
1: İki, eşitlik fiziken mümkün değil. Bir insan vefat ediyor, mirasını 9 çocuğunun arasında eşit bölemiyoruz da. Türkiye gibi bir ülkeyi 86 milyona eşit böl bakalım nasıl böleceksin? Yani yok. Buradaki bölme nimetleri taksim edelim anlamında. Diyelim ki böldük. Muhal farz diye bir cümlemiz var ya bizim. Olmaya olmaz ama böldük. Ahmet cimri davranacak, elindekini tutacak. Mehmet müsrif davranacak, çok harcayacak. Yakında yine bu eşitlik bozulacak.
0: Aynen.
1: Ya bu olmayacak, çıkmaz sokağa. Ömür harcamaya, kafa yormaya, zaman harcamaya, eğitimin bir kısmını tahsis etmeye hiç gerek yok, akıl kârı değil.
0: O zaman hocam, kıymetli hocam, demek ki iki şey var. Birisi eski tabirle kullanılan talim ve terbiye.
1: Terbiye.
0: Yani eğitim kurumunun adı bu.
1: İki ayağı.
0: Talim nedir?
1: Öğretme.
0: Öğretmek. Terbiye nedir?
1: Ahlak kazandırma.
0: Ahlak, olgunluk
1: evet.
0: ile alakalı insana lazım olan neler varsa onları Kur'an, Hazreti Peygamber'in sünneti belirlemiş kıymetli hocam.

0: bunlar devreye sokulduğu zaman huzursuzluklar sıfırlanmaz. Çünkü zalim her zaman acımasız davranabilir. Ama genel olarak yeryüzünün havası değişir.
1: Eski tabirle asgariye iner, şimdiki tabirle minimize olur
0: gibi
1: diyorlar.
0: Gibi.
1: Evet.
0: O zaman ne yapmak lazım kıymetli hocam? Ahlaki bakımdan insanların seviyesini yüceltmeyi
1: hedef almalı
0: ve zaten Allah Celle kendi adına yeryüzünde vazife yapacak insanları peygamber örneğinden yola çıkarsak başı boş bırakmadı hocam.
1: Evet.
0: Öğretilmesi lazım gelen şeylerin hepsini onlara öğretti. Şimdi bu konuda fırsatımız varsa
1: buyur var efendim.
0: Birkaç ayet almıştım. Birisi hocam وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ
1: كُلَّهَا
0: Adem'e aleyhisselam isimlerin tamamını öğretti. Kim öğretti?
1: Cenab-ı Allah.
0: Allah. Demek öğreten
1: Allah.
0: O. Şimdi muallim
1: Allah olursa
0: böyle olursa yani talimin, terbiyenin temel dayanak noktası Allah'a dayanırsa o zaman kıymetli hocam biz örneklerden yola çıktığımız zaman yanlış yapma lüksünden
1: Bravo.
0: Kurtulmuş oluruz kıymetli hocam.
1: Böyle bir lüksümüz olmaz.
0: Şimdi Allame Ademel Esma Külle niye? Çünkü meleklerin bir itirazı vardı.
1: Evet, yeryüzünü fesada verecek, kan dökecek birini mi yarattı?
0: Aa, işte bakın. Burada bir iddianız var ama haklı değilsiniz. Bakın bakalım, yeryüzünde yaşayanlarla alakalı ben bir din indirdim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla esma onun içinde. Kainat kitabı o esma Allah ile Allah tanınacak.
1: Hocam çok önemli bir şey.
0: Hangi alana girersek girelim.
1: Evet.
0: Demiştiniz ya.
1: Astronomi, fizik, kimya. Allah'ın kitabının dışına çıkmış sayılmayacağız. Sayılamayız, çıkmış olmayız. Çünkü Allah'ın kitabıyla meşgulüz. Kimyacı da Allah'ın kitabından okuyor, naklediyor. O kimyevi kuralları. Fizikçi de, astronomi alimi de. Yeter ki onu yaratanın kim olduğunu bilsin. Niçin yarattığını bilsin. İnsanın hizmetine niçin verildiğini bilsin.
0: İşte orada devreye ne giriyor hocam? Bismi Rab.
1: Bak ne kadar güzel geldi.
0: Rabbinin...
1: Oku ama Rabbin ismiyle oku.
0: Şimdi
1: ne okursan oku.
0: Ne okursan.
1: Allah'ın adıyla.
0: Çünkü Allah'ın yarattıklarının istifade edilir olması için gerekeni okuyorsun sen.
1: Evet.
0: Yerin altındaki madenler
1: nasıl çıkarılır? Nasıl
0: enerji işlenir? Kaynakları.
1: Evet.
0: Denizin altındaki vesaire ve emsali şeyler. Bunları öğrenmenin yolunun çok açık olduğunu görüyoruz. Tek bütün mesele ikra bismi rabbik.
1: Allah'ın ismiyle oku.
0: Evet.
1: Besmelesiz eğitimden insanlığa fayda gelmez.
0: Hocam biz İmam Hatip'te okuduk değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl başladık biz?
1: Bismillah'la
0: başladık. Bundan daha güzel ne olabilir? Birbirimizi tanırken bismillah. Bizi yaratan o. Yaşatmakta olan o, rızıklandırmakta olan o, akıl veren o, irade sahibi kılan, seçme ehliyeti veren. Yani bu iman tarafından da seçebilir, küfür tarafından sonuçlarına katlanma kaydıyla. O zaman ikra bismi rabbik, bilecek. Bu dünya sonu olan bir dünya hocam. Nereye gideceğiz? Sorulardan birisi de bu.
1: Sonsuz bir aleme gideceğiz.
0: Gideceğiz.
1: Ama izin verirseniz gençlerin manşetini ihmal etmeyi istemiyorum. Besmele, her şeyde besmele, her şeyde besmele dediniz ya. Besmele her hayrın anahtarı, her şerrin kilididir. Besmele hayatın tamamına, eğitime, çalışma hayatına, öğretime hakim olsa dünya cennetin şubesi olur. Dedik gençlere. Evet.
0: Doğru. Çok, evet. Çok önemli bir şey hocam. Evet. Çok doğru bir şey. Ama bütün mesele peygamberler görevlendirildikleri zaman onlara karşı kim savaştı?
1: Cahiller.
0: Onlar bitti mi hocam?
1: Bitmedi.
0: Bitmedi. O zaman onlar bir batıl uğruna, bir cehalet uğruna, bir cahiliye anlayışı uğruna, basit dünyevi çıkarlar için bu rahmet dinine karşı savaş açmış ise,
1: canlarını tehlikeye soktular ise,
0: biz de bu rahmet dininin ihyası için elimizden ne geliyorsa gecemiz ve gündüzümüz, bunu koruma, geliştirme ve yeni nesillere kazandırmak için olmalıdır hocam.
1: Bu da ne? Bu eğitimin İslamlaştırılması, dünya ve ahirete beraber hizmet eder hale getirilmesi, her işin başına besmelenin hakim kılınmasıyla olur.
0: Olur.
1: Evet.
0: Ve bundan kimse zarar görmez hocam. Cenab-ı Hak taksimatı o yaptı. O taksimata aykırı iş yapan kim olursa olsun onun hesabını çetin bir şekilde sorar.
1: Evet.
0: Öyleyse garantimiz gene o.
1: Evet.
0: Şimdi bir iki ayet daha okuyayım mı?
1: Tabii, buyurun efendim.
0: Siz önümü açtığınız
1: estağfurullah,
0: için.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Ar-Rahman
1: allemel Kur'an.
0: Halakal insan allemehul beyan. Rahman Kur'an'ı öğretendir.
1: Allahu Ekber. Evet.
0: Halakal insan, insanı da yarattı. Allemehul beyan. İnsanın temel bir özelliği var hocam.
1: Meramını ifade edebilme.
0: Edebilme. Nahl suresinde bu aynı zamanda da ayette işaret olunuyor. Beyan görevini Hazreti Peygamber'e verdiğini anlatan ayet-i kerimede.
1: Tübeyyine mi?
0: Tübeyyine linnâs. Ne güzel. Allah razı olsun. İkra okuduk değil mi hocam?
1: Evet.
0: Diyor ki Maide suresinin 100. ayetinde kıymetli hocam. وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Hatırla, hitap İsa Aleyhisselam'a hocam. Hatırla ki o biliyorsunuz beşikte hiç kimse beklemediği konuşmayla efendim Meryem validemizi suçlamak isteyenlere nasıl cevaplar verdiğini Allah Celle o fırsatı verdiği için ortaya koydu.
1: Orada da bir mucize barınıyordu hocam. İnni Abdullah.
0: Kale inni Abdullah.
1: Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya.
0: Kaldı ki o zaman kitap da verilmemiş.
1: Verilecek.
0: Peygamber de.
1: Ve peygamberlik de verilmemiş. Ancak Allah diyor ki.
0: Tabii.
1: Allah ona dedirtiyor ki. İleride bu İsa'yı Allah'ın oğlu demeye kalkmayın. O Allah'ın kuludur. Bak kendi söylüyor inni Abdullah.
0: Evet.
1: Ve sonunda diyor ki ben nebiyim. Allah bana nebilik verdi. İlahlık verdi demiyor.
0: Evet. Evet hocam.
1: Evet, Beşik'te söyledi bu.
0: Evet hocam, Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Yusuf Aleyhisselam'dan bahseden Yusuf suresinin 101. ayetinde Rabbi kad ateyteni minel mulki. Yusuf Aleyhisselam'a bir Mısır ülkesinin hakimiyetini,
1: idaresini, hakimiyetini, egemenliğini verdi. Evet.
0: Ve allemteni min tevilil ahadis. Rüyaların
1: tevili,
0: belli sözlerin tevili özelliğini de ona verdi.
1: Evet.
0: Ki o İdarenin başındaki adamların öyle bir güven içerisinde Yusuf Aleyhisselam'a müracaat etmelerine yol açtı. Söz Yusuf'undur dedirtti. Yusuf kim? Allah'ın peygamberi. Şimdi Mısır ülkesini yönetenler o devirde insanları böyle söyleyin Musa Aleyhisselam'ın gönderildiği devirde ne var? Yaygın.
1: Sihir var.
0: Sihir var. Ha.
1: Evet.
0: Toplamışlar biliyorsunuz bütün sihirbazları.
1: Evet.
0: Musa Aleyhisselam'ı susturmak için.
1: Evet.
0: Mat etmek için. Sonuç?
1: Onlar mat olmuş.
0: Hepsi üstelik Müslüman olmuşlar.
1: Ya,
0: Firavun ben hepinizi keseceğim, asacağım dedi. Hiç Umurumuzda değil dediler. Biz imanı elde ettik mi? Hocam bu müthiş bir şey hocam.
1: Hocam bugün cep telefonuma gelen güzel bir sözü tam burada nakletmek istiyorum. Çocukken tabutu nehire bırakılan Musa idi. Ama denizde boğulan Firavun oldu.
0: Evet, çok güzel. Hocam çok güzel.
1: Denizde boğulan.
0: En ikzifihi fit tabuti fakzifihi fil yemmi fel yulkihil yemmu
1: ile sahil.
0: Gençliğini, çocukluğunu yaşayacağı sarayın önüne
1: götürdü.
0: Götürdü. Hanımı da zaten biliyorsunuz mümine bir hanım. Ya bu çocuğu görünce dedi ki bu evladımız yok. Buna sahip çıkalım. Evet. Allah korumak isterse böyle korur. Firavun. Ama buyurduğunuz gibi Firavun gibi ilahlık iddiasında bulunup da Allah'ın peygamberi olarak görev yapmak isteyen Musa Aleyhisselam'la Yakup Aleyhisselam'a karşı ordusunu sevk ettiği zaman yetiştik. Yakalıyoruz sizi ki onun yanındakiler de eyvah inne le mudrekun diyorlardı. Yani Musa Aleyhisselam'ın yanındakiler de.
1: Korkuyor onlar.
0: Eyvah yahu. Kale
1: yakalandı.
0: Kale kella. Hayır. İnne ma'ya Rabbi seyehdin. Hocam bu iman ya. Allah nasip etsin bize de.
1: İman ve teslimiyet olmadan ne eğitimin, ne paranın, ne mevkinin, ne makamın lezzetine ermek mümkün değildir.
0: Evet hocam.
1: Bunu önce ben aynaya söylemek istiyorum. Nefsime söylemek istiyorum. Sonra gençlerimize, vatandaşımıza, ümmeti Muhammed'e söylemek istiyorum. Doyumsuzluk insanı mutlu kılmaz. Teslimiyet insanı mutlu kılar. Eğitimde de şu eğitimin yılbaşının başındayız. Ne olur bütün gayretlerinizi Allah'a daha çok teslim olmaya, onun nimetlerini hatırlamaya, bu nimetlere karşı şükür gayretinin içine girmeye sarf edelim de bu hayat bizi mutlu eylesin yahu.
0: Hocam وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ
1: Bir daha lütfeder misiniz?
0: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ Evet, min be'sikum. Zırh yapma sanatını Davut Aleyhisselam'a kim öğretti?
1: Allah öğretti.
0: Allah
1: öğretti. Ve elennâ lehul hadîd. Yumuşattık diyor ya.
0: Ya.
1: Allah Allah. Demiri biz ona yumuşattık.
0: Dün bir şeyde tartışıyorlar. Birisi diyor ki, Peygamberimiz 20. asırda olsaydı bugünkü teknolojiden istifade etmeyecek miydi?
1: He.
0: Ulan bütün peygamberlerin tarihine bakın. Teknolojinin ilk orijinal ürünlerini Allah peygamberleriyle insanlığın önüne koydu.
1: Onlara deniyorlar ya falanca sanatın piridir. Falanca terziliğin piridir, demirciliğin piridir. Uzay çağının piri de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır.
0: Son bir ayet okuyayım.
1: Hayır efendim var vaktim.
0: Tamam. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Bu da Efendimiz'e hitap eden Nisa suresi 113. ayet. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة.
1: Kitap. Sırf kitap. Bir de hikmet var. Neyse tabii, burada Emrullah hocam
0: İncelikler hocam. İlk etapta işte birisi meal okur. Okuduğu meal de şahısların anlayışını yansıtır.
1: Evet.
0: Ama ona dayanarak hükümler verir.
1: Evet.
0: Bu iş böyle bu kadar ucuz değil. Hikmet. Evet. Hikmet kelimesi. O ayetle kastedilen incelikler. Her meal okuyanın ulaşamayacağı incelikler var hocam.
1: Hikmetin kısa bir tarifini yapmak istiyorum efendim. İlk bakışta görülemeyen, görülünce kişiyi mutlu kılan inceliğe hikmet denir.
0: İlk bakışta görülemeyen,
1: gayret edilip de farkına varıldığı zaman insanı mutlu kılan, Allah Allah burada ne varmış da ben farkında değilmişim dedirten şeye, inceliğe hikmet denilir.
0: Men yuridillahu bihi hayran yuhakkihu fiddin. Bu hadis-i şerifin burada hikmeti anlamadaki çok önemli bir yerinin olduğunu da
1: zikredelim.
0: Zikretmek lazım hocam. Yani evet. Fıkıh sadece fıkıh bilgileri değil. Yani fıkhımızda ne var? Her şey var. Namaz var, ticaret var, evlilik var,
1: miras. Hükmün inceliğine vakıf olmak.
0: Vakıf olmak.
1: Yüzeysel değil.
0: Herkes
1: olamaz.
0: Ebu Hanife Hazretleri gibi fetva veremez. Ya da İmam-ı Şafii'ye ya da İmam'a veremez. Onlar o noktaya gelinceye kadar kim bilir gecelerini gündüzlerine katarak Kur'an'ı anlamada ömürlerini tüketmişlerdir.
1: Hocam o söyledikleriniz %100 müsellem, tartışılamayacak hakikatler. Günümüze getirmek istiyorum.
0: Eyvallah hocam.
1: Ben birazcık tıbbi kitaplar okudum. Siz sağlıkla ilgili kitaplar okudunuz. Mide tedavisine kalkabilir miyiz? Kalp tedavisine, kalp hastalığına ilaç yazmaya kalkabilir miyiz? Elimize neşter alıp da beyin ameliyatı yapmaya kalkabilir miyiz? Ne kadar tıp kitabı okusan oku, sen yüzeysel okuyorsun. O konuda dirsek çürütmedin, uzmanlık elde etmedin, yufekkehu fiddin olmadın.
0: Evet.
1: Öyleyse uzmanın verdiği hükme razı olmak insanın haddini bilmesinden gelir.
0: Evet hocam.
1: Dedik efendim.
0: Evet hocam. Neredeyiz?
1: Efendim neredeyiz? Biz eğitimimizi kaç alacak? Çocuk kaçla geçebilir? Puanlar nedir? Sınıftaki derecesi, başarısı derecesi nedir? Takdir midir, teşekkür müdür? Çerçevesinden çıkarıp öğrendiklerimiz bizi Allah'a ne kadar yaklaştırıyor? Evlatlarımıza okullarda öğrettiklerimiz güzel ahlaka ne kadar yaklaştırıyor? Mezun ettiğimiz çocuklarımız insanlığa nasıl hizmet ederim diye mi çırpınıyor? Kısa yoldan nasıl zengin olurum, arabayı nasıl alırım diye mi çırpınıyor?
0: Evet.
1: Diyor ki bir toplumun haritasını yapmak için, doğru yapmak için insanların neyin peşinde olduğunu tespit edin diyor.
0: Evet.
1: Bir kısmı topun, bir kısmı müziğin, bir kısmı paranın, bir kısmı cinsel arzuların peşinde gidiyorlarsa toplumun haritası hoş değildir.
0: Evet.
1: Bunlar eğitimde, okulda düzeltilecekse bu müfredatı bir baştan gözden geçirmek lazım. Ne garip tecelli ki bir iki tane maneviyat dersi konunca hop hop ayağa kalkanlar, kökleyenler var. 4-6 yaş eğitimi açıldı diye Diyanet Camiası'ndaki büyük bir başarı sağlandı. Çağ dışı eğitim mi verilecek? Çocuklarımız çağ dışı mı eğitilecek diye fırlayanlar oldu.
0: Evet.
1: Ya ilaca da karşı çıkılmaz ki. Serbest gümrük ve veba, mahpus gümrükte ilaç. Üstad diyor ki veremle vebayı serbest bıraktılar, ilacı gümrükte hapsettiler. Böyle bir şey olmaz.
0: İşte
1: şu anda olmazın içinde yaşıyoruz.
0: İşte yani İslam ve nunzilu minel Kur'an ma huve şifaa'u ve rahmetun lil mu'minin ve la yaziduz zalimin illa hasara. İsra suresinde. Şimdi şifa. Bu şifanın kapsamı,
1: Allah razı olsun.
0: Hocam, insanlığın gerçekte huzursuz olmasının ana kaynağını ve bir takım hastalıkların ortaya çıkmasının ve tatminsizliğin yaşanmasının ana kaynağını bu teşkil ediyor hocam.
1: Kur'ansızlık, Kur'ansızlık, hadissizlik, maneviyatsızlık.
0: Halbuki Kur'an ne diyordu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ İnsanları ve cinleri illa liya'budun. beni tanısınlar ve bana kulluk etsinler diye yarattın diyor. Yoksa siz böyle

0: isyan edeceksiniz ve ben de sizin gibi asilere fırsat tanıyacağım.
1: Öyle mi?
0: Öyle mi?
1: Bakalım Cenab-ı Allah isyan etsinler de ben de ona fırsat tanıyayım diye mi yarattı? Adam olsunlar, kul aynen olsunlar da ben onları cennete koyayım diye mi yarattı? Bu soruların cevabı kısa aradan sonra.
0: Öyle mi? Tamam. Evet.

0: Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Böyle seslenir Yunus Emre. Hakikati arayan, baktığı her yerde ilahi güzelliği görür. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, alemin nakışını hayal gördüm. O hayal içinde bir cemal gördüm. Yaratılan, Yaradan'ın isim ve sıfatlarından birisi taşır. İrfan, eşyanın ardındakini görmeye başlar. Bu hakikati Mevlana Celaleddin Rumi de şu sözlerle dile getirir. Bütün güzellerin güzellikleri onun güzellik denizinden bir damla. Güzel görmek için Vav TV.
1: İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
2: Evrensel bir kitap.
3: Yaradıcı tektir.
4: Cihan şümül bir mesaja sahip.
3: Rabbül alemindir.
5: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
4: Ona tabi olun.
1: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
5: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
1: Profesör Doktor Kelim Buladı.
6: Ondan başka ilah yoktur. Öldürendir, diriltendir, yaşartandır.
1: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
3: Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmesin.
1: Kur'an Yolu bugün 18'de Vav TV'de.
7: İnsan en çok bilgiyi doğada değil, bir insanda öğrenir.
8: İslam toplumu ilim ve irfan toplumu.
9: Evet. İnsanlar hep iki tarafta olmuş. Hakkın yanında olanlar, hakkın karşısında olanlar.
10: Kazancı helal olanın derdi ümmet olur.
11: Nefsini bilen Rabbini bilir.
12: İman en büyük nimettir.
13: Her iş imanla bağlantılı bir yönü.
14: Rahmet elçisini konuşuyoruz.
15: Evet. Sabrederseniz Allah bunun mükafatını verir.
16: Allah'ı hissettiğinizde hiçbir şeyden korkmazsınız.
0: Her mevsim bahar. Her an yeniden var olmalı insan. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
17: İnsan merhamet ederek olgunlaşıyor. Din bir hayat felsefesidir.
18: İnsanı güzel yapan şey esasında kusurları değil midir?
19: Biz bütün varlığımızı Allah'a dayamayacağız.
20: Biz vakti değil, vaktin sahibine tabizim.
21: Hiç olduğu zaman hep olursun.
22: Bir medeniyet aklı var.
23: Şurada yaptığınız seçimle siz belirlediniz.
24: Güzel gören insan bu yüzden de güzel düşünüyor.
25: Nereye dönerseniz Allah'ın zatı o taraftadır.
26: Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde ele almamız gerekiyor.
27: Tefrikaya düşersek hepimiz yok oluruz.
28: İstiklal içerisinde varlığını sürdürelim.
29: Bazı şüpheler iyidir.
30: Sevmek mesuliyet ister.
31: Affedilmeyeceğini düşünmek bir kibirdir bakın.
32: Aile olmadan olmaz.
33: Yani ne kadar edep o kadar fazilet.
34: Ben çocuğuma Rabbini nasıl tanıtacağım, nasıl sevdireceğim?
35: Yeniden doğuyor güneş. Karanlığa hiç aldırmadan.
36: Bizim geçmişimiz de aydınlık, halimiz de aydınlık, geleceğimiz de aydınlık.
0: Vav TV. Gerçek bilgi, doğru yorum.
37: Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. Ayn sin kaf. Ey Muhammed, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O yücedir, büyüktür.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Değerli izleyenlerimiz, araya gitmeden evvel bir soru sormuştuk. Cenab-ı Allah insanları, bizleri yanlışları yapsınlar, ben de görmemezlikten geleyim, onlara müsamaha edeyim diye mi yaratıp dünyaya gönderdi? Adam olsunlar, kul olsunlar, beni tanısınlar, bana ibadet etsinler de ben onları cennete koyayım diye mi bizleri yarattı, gönderdi diye bir soru sormuştuk. Düşünmenizi isteyerek araya girmiştik. Şimdi bu sorularla başlayacağım. Bir de insanın sorumluluğunu daha çok hatırlatacak, yükü başkalarına atma yerine benim vazifelerim neler dedirtebilecek bilgileri nasıl veririz? İç içe iki soru olarak size arz ediyorum.
1: Estağfurullah. Şimdi hocam, kıymetli hocam, Tahrim suresi. İnşallah yanılmıyorum. 6. ayet. Yanılma 5 olur, 6 olur ya. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Devamı ve kuduhen nasu vel hicara aleyha melaiketun gıladun şidadun la ya'sunallaha ma emerahum ve yef'alune ma yu'merun ayeti var. Kime görev
0: veriyor? Gel de titreme bakalım.
1: Gel
0: şimdi
1: de titreme. Kime görev veriyor? Hocam, evde torunlar var demiştim.
0: Evet, Allah uzun ömür.
1: Bütün torun sahiplerine Allah hayırlı nesiller olmaları için lütfuyla, keremiyle kuşatsın.
0: Hayata bağlan torunla.
1: Ya çok müthiş hocam, doğru. Şimdi hocam, bu görevi kim yapacak?
0: Allah.
1: Evvel emirde,
0: evet,
1: iman eden bu ayette muhatap. Ya eyyühellezine amenu diyor.
0: Anladım. Evet. İman edenler yapacak. Arkadaş, İman yükü edin, başkasına atmayalım.
1: Kaldı ki dünya geçici değil mi hocam?
0: Evet.
1: Ahiret nasıl anlatılıyor? Geçici mi?
0: Baki.
1: Baki. Peki bu geçici dünyaya gönderilen bizler geçicilikle yetinir miyiz?
0: Doyumsuzluğa geçeriz.
1: Ne isteriz hocam? Adeta sahip olduğumuz bütün nimetler sürekli bizde kalsın.
0: Evet. Ha, bravo. Ebediyet istiyoruz.
1: Evet. Ömrümüz böyle, aklımız böyle.
0: Paramız bitmesin.
1: Paramız böyle, dünyalıklarımız böyle, böyle, böyle. Halbuki kıymetli hocam, vakaya baktığımız zaman böyle bir şeye kainatta şu andaki yapı itibariyle yer yok. Demek ki Allah Celle ne yapıyor? Dünya nimetleri.
0: Efendim, özür diliyorum. Burayı beni hatırlattığı için. Bazı çocuklar var, 8-10 yaşında. Diyor ki, hocam ben bir futbolcu olmak istiyorum. Top ayağıma yapışsın, kimse ayağımdan topu alamasın, ben kaleye kadar götüreyim. Oğlum, bu senin hayalinde böyle bir dünya yok. Böyle bir şey olsa zaten o futbol dediğin şeyin hiçbir çekiciliği de kalmaz, heyecanı da. Yapma, hayal peşinde koşma. Sözü size getireceğim.
1: Estağfurullah.
0: Dünya fanidir, ondan bakilik bekleme.
1: Ama bir bakilik
0: hasretin,
1: iştahı, arzusu, hatta hedefi
0: olacak. Var.
1: Var.
0: Yaratılışımızda var.
1: Peki bunda sukutu hayale mi uğramak istersiniz?
0: Bravo.
1: Yoksa vaat edileni cennet olarak gördüğünüz zaman, hele hele dünya gözüyle göremediğiniz Hazreti Peygamber'e yakın bir yerde durduğunuz zaman mı ebedi mutluluğu yaşayacaksınız? Başka yolu yok.
0: Cennete girince mi size Rabbinizin vaat ettiği, sizin vaat edildiğiniz nimetler işte bunlardır denilecek. Öbür cehenneme girenlere de işte sizin korkutulduğunuz cehennem buydu diye söylenecek. Da orada olacağı Cenab-ı Allah burada veriyor bize ki kopyası verilmiş bir imtihanı kazanın diye. Evet.
1: Evet hocam. Bizim imtihan sebebiyle şeytan gibi aldatıcı bir düşmanımız var.
0: Evet.
1: Bu hani sosyal medyada şurada burada bir takım uyduruk haberler yazanlar, hazırlayanlar. Hı hı. Aynı şeytanın
0: askerleri.
1: O ne telkin etmişse aynı ile benzerleriyle insanları kandırmak istiyor. Hocam ne dedi? Siz dedi melek olmak istemiyor musunuz? Adem babamıza Havva validemize.
0: Ve siz ebedi kalmayı istemez misiniz? Ebedi
1: kalmak istemiyor musunuz? Ve bir de yemin yaptı hocam. Yani ve kasemehuma inni lekuma leminen nasihin diye. Hocam cennette bu.
0: Evet.
1: Orada aldatmaya kalkışan bu mel'un
0: evet.
1: Dünyada ne yapmaz kaldı ki lanete uğratılınca mühlet istedi, fırsat evet. istedi. Bak bakalım bu değer verdiklerine ben bir şeyler yaptığım zaman bakalım sonuçlar nasıl olacak der gibi.
0: Dedi.
1: İlla ibadeke
0: minhumul
1: muhlasin. İtiraf etti ama senin ihlaslı kullarına ben asla zarar veremem. Cenab-ı Hak da devamında inne ibadî leyse leke aleyhim sultanun. Senin benim kullarım üzerinde bir hakimiyetin
0: yok. Ama benim kullarım dedi. İbadî.
1: Evet. İlla men ittebaake minel gavin. Azgınlardan sana tabi olanlar
0: olacak.
1: Onlar cezalandırılacak anlamında. Şimdi dünyaya geldiğimizde hocam görüyoruz ki peygambersiz bir toplum
0: yok.
1: Niye? Bu insanlar bu şeytan düzeninin organize olmuş kurumlarının etkisinde, eğitim kurumu ve emsali kurumların etkisinde gerçek kulluk şuurunu kaybetmesinler diye. O zaman hocam ne söyleyebiliriz başka? Yani yönetenler vesaire.
0: Evet.
1: Bu milletin geleceğini düşünen, neslin geleceğini düşünen, sorumluluk taşıyan herkes bu işte kafa yorma durumunda değil mi kıymetli hocam?
0: Elbette ve sorumluluğunda. Muhterem hocam,
1: evet.
0: Başta şahane bir şey söyledin. Oku, neyi okuyacağımızı söylemiyorlar. Bir de neleri okumayacağımızı söylemiyorlar. Aşk romanları oku, harp filmleri. Şimdi harp filmleri seyrediyor çocuklar. Birbirine giriyor işte.
1: Evet,
0: akran çizgi.
1: Evet. 13, 14, 15.
0: Çizgi film söylüyor. Ondan sonra pencereden kendini atıyor. Oradan geri kalkacağını düşünerek. Neyi okursan nereye götürür? Bir de neleri okumayacağımızı da bize anlatsalar dedikten sonra okuyacaklarımızın da bir sıraya konması gerektiği kanaatinde.
1: Tek tabii olarak.
0: İtikadi hükümler.
1: Başta.
0: Âmentü billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil âhir. Ne demek? Allah deyince hangi sıfatlara sahip? Meleklerin özellikleri ne? Peygamberlerin ortak özellikleri ne? Kitaplar deyince ne kastediliyor? Ahiret günü deyince ne kastediliyor? Kadere iman ne demek? Bunları bir kere öğrenmek mecburiyetindeyiz bir. İki, 35 farz diye sayılan şeylerde İslam'ın şartı olarak namaz, oruç, hac, zekat. Tamam saydık da namaz nasıl kılınacak? Sübhaneke nerede okunacak? Elham nerede okunacak? Zamm-ı sure ne demek? Ruku ne demek? Sucud ne demek? Bunları yeni neslimize kazandırmamız lazım ki bir gün Bismillah deyip ibadete geçeceği zaman sermayesi hazır olsun. Efendim daha namazların kaç rekat olduğunu bilmeden, Zamm-ı sure nedir, Fatiha nedir bilmeden, ruku ile secdenin farkını bilmeden eline Fütuhat-ı Mekke'yi alıyor. Ben diyor İbn Arabi'nin Fütuhat-ı Mekke'sini okuyorum. Evladım, yanlış yoldasın. Sırayı şaşırdın. Daha 4 işlemi öğrenmeden 2 bilinmeyenli deklemi çözmeye kalkıyorsun. Bunun için yeni neslimize bir kere bunları vermeliyiz. İtikat, ibadet bilgisi, ahlak bilgisi. Eğer bundan sonra devam etme kabiliyeti varsa tasavvufi bilgiler öğrensin.
1: Hocam ben de bir ilave.
0: Buyur, çok memnun
1: isterim.
0: Olurum.
1: Hocam bizim bir

0: Çağ dışı.
1: Çağ dışı.
0: Hangi çağa inanıyorsun diye birisi sorsa ne diyecek?
1: Evet.
0: Çağı görüyoruz. Dünyadaki bütün zulümlerin organizatörlüğünü, projelerini,
1: evet,
0: desteğini veren, sahip olduğu imkanları insan yok etmek için
1: kullanan,
0: hazırlayan, bunun yarışına giren
1: adamlar mı çağırdı?
0: Ve bir takım insanları da şu senin düşmanın ha.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla ben ona karşı seni korurum.
1: Hı hı.
0: Ama şu kadar silah alman lazım.
1: Şu kadar para vermem.
0: Sömürü sistemi, kapitalist sömürü sistemi. Bütün bunlardan kurtulmamız için Erbakan Hoca'nın bir sözünü hatırladım.
1: Eğitime dikkat etmek.
0: Dikkat, yani. Şuur hocam.
1: Evet.
0: Şu İslami şuur demişti hocam.
1: Evet.
0: Mekke'ye gitmişler, Riyad'a. Bir üniversite yeni açılmış. Hocamı gezdirmişler. Sonunda çay faslında hocam nasıl buldunuz demişler. Bir de şeye de yansıtmışlar. Demiş ki şu boş arsayı çok beğendim.
1: Hmm.
0: Şaşırmışlar hocam. Niye?
1: Biz bunca üniversite yaptık beğenmedin de.
0: Evet. Dedi ki siz bu fakültelerde tefsir okutabilirsiniz, hadis okutabilirsiniz, fıkıh okutabilirsiniz, kelam okutabilirsiniz. Ama İslam şuuru vermezseniz bu okuyanlar gider Siyonizme hizmet eder.
1: Allah Allah Allah Allah. Nitekim
0: bizzat,
1: maalesef.
0: Bizzat dinleme imkanı oldu. Elhamdülillah Mina'da özel sohbetlerde Emin hocamla
1: Allah
0: beraber
1: rahmet
0: gitmiştik. Allah rahmet eylesin. Bu şuur hocam. Bu şuur. Bunu nasıl kazanacağız, nasıl kazandıracağız? Tabii hidayet Allah'tan. Rabbimizin yardımı olmadan ne yapabiliriz? Ama elimizden geleni yapmak zorundayız. Aha. Hocam tarlaya gitmeden.
1: Evet.
0: Buğday ekimi oluyor mu?
1: Olmuyor. Tohumu saçmadan.
0: Saçmadan. Bakımını yapmadan.
1: Otlarını ayıklamadan.
0: Gerektiğinde suyunu
1: vermeden,
0: gübresini vermeden.
1: Var mı böyle bir şey?
0: O zaman güzel kardeşim, cennet buna da benzemez.
1: Evet.
0: Ebedi, ölümsüz, dünyada hayalinizden geçiremediğiniz şeyleri Allah orada size lütfedecek.
1: Evet.
0: O zaman biraz gayret etmek lazım. Yani insanlığımızı sorgulamamız lazım hocam.
1: Dünya nimetlerine bile yattığımız yerden ulaşamıyoruz.
0: Hmm.
1: Ben ev sahibi olmak istiyorum. Ya arkadaş, istiyorsan geceyi gündüze katman lazım. Ben en iyi bir arabaya sahip olmak istiyorum. İstiyorsan gayretini artırman lazım. Dünya, geçici dünya nimetleri bile belli bir gayretin, programın içine girmeden elde edilmiyorsa sonsuz cennet yattığımız yerden nasıl kazanılacak? Hele okullarımızda, eğitimimizde Allah adı yoksa, peygamber adı yoksa, helal nedir, haram nedir yoksa,
0: en önemli madde şu anda hocam,
1: kul hakkı nedir, bu öğretilmiyorsa bu cennet nasıl kazanılacak? Cenneti kazanmayı ahirete bırakalım. Dünyada huzur nasıl temin edilir?
0: Allah Allah.
1: Hadi.
0: Hocam, bir hadis-i şerif var.
1: Anladım, baktığınızdan anladım.
0: Arife tarif gereksiz.
1: Estağfurullah.
0: İnne mimma yelhakul mu'mine min amelihi ve hasenatihi ba'de mevtihi ilmen allemehu, önce
1: onu öğrendi
0: ama alleme de
1: olur.
0: Ve neşerahu,
1: neşretti.
0: Ve veleden salihin, o veleden salihin terakehu, yetiştirdi kendinden sonra
1: bir hayırlı evlat,
0: salih bir evlat. Hani bir hadis var ya,
1: evet,
0: daha kısa.
1: Ona defteri kapanmaz.
0: Evet. Evet. Ve mushafen varrasehu. Ev mesciden benahu. Bu mescit bölümü için almıştım.
1: Ha, evet.
0: Ama yani öldükten sonra neler gelecek sorusuna da şimdilik cevap, bir cevap olabilir.
1: Teşkil etsin de daha o da hayata imrenelim, gayret edelim kazanmak için.
0: Evet.
1: Gayretimizi artıralım diye.
0: İnşallah.

0: Muhterem hocam, bütün bunları öğrettik. İtikadı öğrettik, ibadetleri ezbere biliyor, ne yapacağını biliyor. Allah'a şükür yapıyor da. Ama bu çocuğa bir meslek lazım. Kabiliyetine göre, hevesine göre bir meslekte onu yetiştirmek lazım.
1: Tabii.
0: Pilot mu olacak? Kimya mühendisi mi olacak? Motor mühendisi mi olacak? Ne olacaksa ayrıca meslek bilgisini de o kadar öğrenmeli, o kadar öğrenmeli, o kadar öğrenmeli ki sahasında parmakla gösterilebilsin.
1: Kabiliyetleri tespit edilerek.
0: Evet.
1: Bu adam hangi alanda başarılı olur?
0: Evet.
1: Hocam, bunlar bizde ciddi manada tespit edilemediği için çocuk istemediği yerlere girmek zorunda kalıyor.
0: Bir sonra da aldığı diploma da bir işe yaramıyor.
1: Yaramıyor, evet.
0: 4 sene boşuna giriyor, aileye masraf getiriyor.
1: Korkunç.
0: Bugünkü eğitim sistemi, üniversite anlayışımız gençleri kıyma makinesi diye düşünüyorum. Halbuki herkesin üniversite bitirme şartı da yok.
1: Yok.
0: Herkesin mühendis olma şeyi de yok. Bir de ondan sonra mezun olunca ne diyor? Atanamayan öğretmenler. Kardeşim niye seçtin? Marangozluk vardı, demircilik vardı, motorculuk vardı, elektrikçilik vardı. Bak, sanayimiz ara eleman arıyor, bulamıyor hocam.
1: Evet.
0: Bu cümleden olmak üzere Kayseri Organize Sanayi yöneticilerini tebrik ediyorum. Lise açtılar.
1: Aa, bak ne güzel.
0: Bizim lisemiz kitap lisesi değil, tatbikat lisesi dediler. Öğrencilerin kabiliyetlerini puanlarına göre tespit ediyorlar hocam. Sen motorcu olarak çalışacaksın, sen mobilyacı olarak çalışacaksın. Mobilya nedir, ne değildir, onun diyor teorik bilgilerini okulda vereceğiz. Ama haftanın 4 günü atölyede olacak.
1: Ameli.
0: Aa kardeşim.
1: De.
0: Bu. Meslek liselerine önem verelim. Meslek liselerine önem verelim. Yavrularımız liseyi bitirdiğinde bileklerine takacakları bir bilezikleri olsun. Ondan sonra o konuda isterse üniversitesinde okusun.
1: Tabii.
0: Ama ne garip tecelli ki İmam Hatip okullarının önünü keseceğiz diye bütün meslek liselerinin önü kesildi.
1: Maalesef.
0: Lise çıkışlının puanı şöyle hesap edilir, meslek lisesi çıkışlığınınki böyle hesap edilir deniyor.
1: Yüzde şu kadar indirim. Makaslayarak.
0: He, tamam. Şimdi burada da nereden geldik? Çocuğa da meslek kazandıracak bir bilginin öğretilmesi lazım. Bunun mesleği...
1: Hocam hayatta ihtiyaç olan ne varsa kabiliyetlerine göre tamam.
0: Evet. Yani herkes imam olsun, müezzin olsun, haiz olsun, müftü olsun demiyoruz. Bizi böyle anlayanlar var. Yeter ki namazında pilot olsun. Yeter ki abdestinde hakim olsun. Yeter ki dinin helali haramı bilen savcı olsun. Yeter ki inşaatı yapan inşaattan çalınca vebalinin ne olacağını bilerek yapsın.
1: Eyvallah.
0: Bu da ancak maneviyat eğitimiyle olur.
1: Başka yolu yok.
0: Fizik, kimya, matematik öğretti. Kaç, ne kadar çalarsam ne kadar kazanırım. Bunun hesabını yaparak yetişirse çocuk ileride ne yapar kardeşim?
1: Ülke yönetiminde söz sahibi olursa.
0: Ha. Yönetimde söz sahibi olmak da liyakat istemiyor. Fazla oy aldığın zaman geliyorsun bir yere. Ama ya bu muhtar olacak da şimdiye kadar yönetimde ne okudu? Ne tahsil etti? Belediye başkanı. Dikkat edin. Belediye başkanlığı yapma eğitimi diye ben bir şey görmüyorum. Doktor, avukat, bana yardımcı olun. Fabrikatör, üniversitede hoca, gel belediye başkanı ol. Ya belediye başkanlığı apayrı bir şey kardeşim. Samimiyetle inanarak söylüyorum. Milletvekilliğinden de zor.
1: Tabii.
0: Komisyon
1: birebir hizmet.
0: Birebir hizmet ve birçok menfaatin çatıştığı yerde hizmet edeceksin. Bir yeri imara açacaksın, bir kısmının lehine olacak, bir kısmı aleyhine olacak. Oradan yol geçecek, havaalanı yapacaksın, bazısının arsasına uğrayacak. Senin üzerine diğer siyasileri gönderecek vesaire. Ben bunların içinde nasıl kalkarımın eğitimini vermeden, meslek eğitimi vermeden bir yere oturtursan, işler yanlışa girer. Bu yanlıştan kurtulmak da bize pahalıya mal olur.
1: Evet hocam.
0: Meslek eğitimi dedik. Sonra tahsil, eğitim ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek konusunda bir hadis-i şerifi işaret ederek geçtik. Ne olur üzerinde durmak üzere. Beşikten mezara kadar demiş efendim.
1: Niye beşikten demiş?
0: Sonra.
1: Değil mi hocam?
0: Ya.
1: Niye beşikten? Şimdi bakıyorum, çocuk beşikteyken etrafı keşfediyor.
0: Evet.
1: Orada ne olmuş? Kim ne yapmış? Anne ne yapmış? Baba ne yapmış? Anne ne yapmış? Hep onlarla. Daha gezemiyor hocam.
0: Evet.
1: Yerde sürünür pozisyonda.
0: Ve duyduğu her şeyden kaydediyor.
1: Müthiş kaydediyor. Hocam şuraya bakıyor şimdi. Hı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyor size. Diyor ki beni buraya çıkar. Hocam.
0: İyi.
1: Allahu ekber.
0: Ezan okunuyor. Allah diyor. Allah okunuyor. Bak diyor.
1: Hocam,
0: baba diyor. Dede.
1: Eve namaz hakim olacak.
0: Camiler konusunda arz ettim ama tekrarında fayda var. Bize göre şehirler cami merkezli, hayat da namaz merkezli olmalıdır.
1: Kesin.
0: Şehirler cami merkezli, hayat da namaz merkezli olmalıdır.
1: Aslı da öyle değil mi hocam?
0: Aslı öyle.
1: Bakın ben biraz yani rahatsızlık vesilesi oldu ama Şam'da bir şey gördüm hocam.
0: Ha, şehrin, Şam'a gittiniz değil mi?
1: Şehrin merkezinde, altısında gittik. Pazar günü, cuma günü döndük. Hocam şehrin merkezinde Emeviye Camii var.
0: Evet, o meşhur.
1: Meşhur. Fakat insanlar lebale. Hatip Bakan hocam.
0: Ha.
1: Vakıf Bakanı Takkeli Hatip.
0: Hutbe okuyor.
1: Hutbe okuyor. Namazı kıldırdı. Biz de arkasında öyle oldu. Büyükelçinin biraz ilgisi sebebiyle. Müthiş bir büyükelçi. Aktif, ateş gibi bir adam. Şimdi hocam merkezde cami var. Ve biliyorsunuz o konuya girmiyoruz değil mi? Giriyor muyuz?
0: Yok şimdi girmiyorum.
1: Cami mescit farkı diye böyle arada izahlar yapılır. Cami, bazen bunlar biraz farklı da anlatılır. Zamanın...
0: Bir de Arapça'da, Arabistan'da kullanılan mescit kelimesiyle Türkiye'deki mescit kelimesi farklı. Hı hı. Arabistan'daki cami veya camia kelimesiyle üniversite manasına gelen Türkiye'deki cami kavramı farklı. Onu camiler şeyinde arz etmeye çalışıyorum.
1: Tamam. Yani cami... Bir tarifte şöyle gördüm. Minberi bulunan ya da bulunmayan.
0: Hı.
1: Bulunana cami.
0: Ha. Bulunmayana mescit.
1: Bulunmayana mescit. Hocam ben yine çocukluğumdan hatırlıyorum. Cuma günü olduğu zaman bütün köylerdeki din görevlileri ofa inerler hocam.
0: Hı.
1: Cuma namazını ofta kılarlar. Müftülüğe uğrarlar vesaire vesaire. Hani dini hizmetle alakalı ihtiyaçlarını da orada çözerler. Bu nereden zuhur etti hocam? Tek merkezde evet. Olacaktı. Ama nüfus artınca...
0: Cemaat-ı Kübra olacaktı.
1: Olacaktı. Nüfus artınca biraz...
0: Mecburen...
1: Yani işte dağda hocam bir mescit. Kaç kişi var?
0: 2 kişi, 3 kişi.
1: Neyse yani diyelim ki 10 kişi
0: olsun. 10 kişi.
1: Yani şeyin ruhuna uyuyor mu bu? Cuma'nın. Uymuyor. Ha gene de oralara camilerin ulaştırılması gene de büyük nimet hocam.
0: Nimet, büyük nimet. Şafii, İmam Şafii fetvasında 40 kişi olmadıkça cuma kılınamıyor.
1: O evet.
0: Fakat 39 geldiyse git de birini bul diyorlarmış. Bu sefer giden gelmiyormuş.
1: Bu bir espri mi yoksa?
0: Espri.
1: Tamam. Evet hocam.
0: Evet. Şimdi efendim, dedik ki biz beşikten mezara kadar, niye beşikten başladık?
1: Bu insan hocam evlenecek.
0: He.
1: Yani dünyevi ihtiyaçları karşılayacak imkana sahip kılınması.
0: Bir meslek lazım.
1: Meslek lazım.
0: Kim kazanmazsa bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası olur.
1: Evet. Evet. Dolayısıyla inşallah.
0: Meslek sahibi. Ha, beşikten mezara. Yani 10 yaşından başlatalım, 8'de mi başlatalım?
1: Hocam bırak. Allah ismini ne zaman öğretiyor?
0: Beşiklik.
1: 4 yaşına geldiği zaman merasimle neye başlatıyorlar? Kur'an'a başlatıyorlar.
0: Bed-i mesele. Besmele.
1: Besmele, evet. Yani bir de merasim yapıyorlar. Çocuğun gönlünü
0: hevesli olsun.
1: Fethedecek. Bu tip şeyleri yapmak lazım. Çocuk ödül bekliyor hocam.
0: Evet.
1: Kaşlarını çatmış bir adamın sert ifadeleri çocuğa bir şey kazandırmıyor hocam. Ha, kusur işliyorsa,
0: evet,
1: yanlışları varsa yine usulünce onlardan uzaklaştırmak. Çok ikaz etmek, tatmin etmek pek kolay olmayabilir. Çünkü arkadaş çevresi vesairesi var. Onların, evet, etkisi de var.
0: Hocam,
1: ama ilgi hocam, alaka.
0: Kırıkları ameliyat eden, kırılan kolu bacağı ameliyat eden doktorun alet kullanma titizliği ile beyin ameliyatı yapan doktorun alet kullanma titizliği birbirinden farklı olmalıdır. Bunu niye söyledim? Çocuklarda bir ödül beklentisi var. Bir de her şeyi ödül için yapmak, her şeyi ödüle dökmek
1: tehlikesi
0: var. Bu ikisinin arası beyin ameliyatı gibi ince, evet, bir kılcal damar, evet, damar olduğu için anneler, babalar buna dikkat etmesi lazım. Her şeyi ödüle bağlarsan
1: git çıkar bana, menfaat. He,
0: git bana bir su getir çocuğu. Getirirsem ne vereceksin derse
1: olmaz.
0: İşi rayından çıkarmış olur. Evet. Ama çocuk başarmış, mezun olmuş, takdir almış, teşekkür almış, efendim bir üniversitede çok dereceye girmiş. Bunu da ödülsüz bırakmayalım.
1: Tabii. Kesin.
0: Ben yanlış anlaşılmasından endişe etmeyerek derim ki bir torunun bir uzmanlık işini başardı. Havaalanına geldi. Trabzon'da yapmıştı. Efendim biz onu karşılamaya gittik. Giderken bu sporcular madalya kazanıyor ya, hani madalya kazanınca boyunlarına,
1: evet,
0: uzunca bir şeride kurdeleye bir altın aldım. İndiği zaman boğazına taktım.
1: Bak hele.
0: Uzmanlığı aldım, bu senin ödülündür. Hiç beklemiyordu. Onun için yapmadığını %100 biliyorum. Ama ona çok şey kazandırdı.
1: Ya.
0: Moral kazandırdı. İşte her şeyi ödüle dökmekle, menfaatçilik dediğimiz şeyle ödülsüz bırakıp, tabii yapacaktı canım ya, ne olacaktı? Elbette çalışacaktı, elbette bitirecekti diye bakmanın arasında
1: müthiş fark var.
0: Büyük fark
1: çok
0: var.
1: Çok büyük fark var.
0: Efendim, bir de mezara kadar deyince İsmail Hakkı Aydın Hoca diyor ki beyninizi boş bırakmayın, benim artık yaşım geçti bir şey öğrenemem demeyin.
1: Doğru.
0: Beyine yapılacak en büyük zarar onu boş bırakmak diyor.
1: Tembelleştirmek
0: evet, diyor.
1: Aynen.
0: Ya ben bu kadar yüklenirsem beynim ne olur diye korkmayın. Yüklendikçe tazelenir diyor.
1: Hocam ben doktorumun
0: onun için yaşı yok
1: tavsiyesi üzerine, hı-hı, protein olarak şunları alacaksın ama onlar kalbi yorar. C vitamini alacaksın her gün şu kadar.
0: O da dinlendirsin.
1: Ha. Ve de gezeceksin.
0: Tamam.
1: Hocam bu gezmenin faydasını Suriye'deki 6 günde gördüm.
0: Seyahat ediniz, sıhhat bulursun.
1: Ya.
0: Hadis-i Şerif nasıl geldi,
1: Allahu
0: oturdu?
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Bir, iki, muhterem hocam yine siz program öncesi dediniz ki evde oturup kalınca insan paslanıyor. Velev ki evin içinde dolaşsa, bahçeyi dolaşsa bile bir tazelik, bir yenilik oluyor. Şehri dolaşırsa, ülkeyi dolaşırsa, coğrafya, gönül coğrafyasını dolaşırsa her bir şey onu meşgul eder, gereksiz düşüncelerinden de uzaklaştırır.
1: Hocam dostlarımız var, yok
0: evet,
1: mu?
0: Evet.
1: Dostları ziyaret edelim hocam.
0: Sıla-i Rahim sadece anayı, babayı, akrabayı ziyaretten ibaret, tabii, görülmesin.
1: İkindi namazını ben bazen yapıyorum da Birlik Camii'nde kılacağım.
0: Bitti.
1: Hocam gidiyorum. Bir sürü dostla karşılaştım.

0: namazı beraber kılıyoruz.
1: Onu camiler konusunda anlatacağım. O rehabilitasyon. Avrupalı onu yapmak için ona para ödüyor. İnsanlarla oturmak, kalkmak için bir yer yapılıyor. Orada varanlar da para ödüyor. Bizim camimiz 5 vakit bunu yapıyor kardeşim.
0: Hocam cami ne dediniz? Medeniyet?
1: Camide pişirilir.
0: Pişirilir. Cami?
1: Mutfaktır. Medeniyetin mutfağı.
0: Aynen, aynen. Maddi ve manevi.
1: Evet.
0: Maddi ve manevi.
1: Öyleyse.
0: Adabı var. Evet. Caminin adabı var. Onlara da riayet edilecek.
1: Elbette.
0: Sıradan yani. Bir yere giriyorum.
1: Gibi
0: havasıyla girmeyecek. Abdestli girecek. Zaruret olmadıkça abdestsiz camiye girmemesi gerektiğini bilecek.
1: Namaz kılanın önünden geçilmeyeceğini bilen çocuk götürülecek. İlla oradan oraya koşup da şımarıp da şey yapan çocuk değil. Onlar kovulsun mu? Hayır ama...
0: Ama bir kısım insanları şey yapıyor o.
1: Rahatsız
0: biraz edin. Rahatsız ediyor, sert davranıyorlar. Sen, o çocuğun hayatında olumsuz.
1: Anladım. Onlar sert davranmasın derken, bu çocuğun anası babası da giderken çocuğun nereye gittiğini anlatsın kardeşim.
0: Tabii, kesin. Ya. Yani ne yaptığını, burada ne olduğunu bilmeyen çocuğun, hatta hadislerde var bu. Yani onlar şimdilik gelmesin.
1: Ya demek ki.
0: Hazırlayın, abi. Yetiştirin. Onlar buranın gülü zaten.
1: Gülü. Ha bak, Beşik'teki, Kundak'taki çocuğun mesuliyeti de yok. Ağlar, şey yapsın, gel. Ya onu getir, bir şey olmaz. O şey yapmaz. Ağlaması da Mescid-i Nebevi'de çocuk ağıtı apayrı bir senfoni oluşturuyor hocam. Bir değişik bir atmosfer, sanki ilahi söylüyor. Bir de o arıların uğultusu ona denk gelir bana. Bir de hafızlar çalışması, hafızlık çalışması, arı uğultusu gibi. Yatımel Kur'an-ı Hakim'in nekilemin anusanlar asıradı musakim tezirer. Birkaç okuduğu zaman arı senfonisi çıkıyor ortaya.
0: Ve birbirinden de faydalanıyorlar. Ezber
1: Ulaktan,
0: dinletmek hocam. Ha. Hafızlığın ana esasıdır.
1: Ezberi dinletmek.
0: Dinletmek. Yoksa ben okuyorum hocam. Yarın bir daha okuyayım diyorum.
1: Evet.
0: Hocam sanki hiç okumamışım. Şu yaşta.
1: Bir de bazı uzman hocalar hocam, Allah sayılarını artırsın. 2-3 hafızı beraber dinleyip her birinin hatasına işaret ederler.
0: Kesin.
1: Bu ne demek hocam ya?
0: Kesin. Ağabeyim benim onlardan birisi.
1: Öyle miydi? Allah Allah.
0: Ya.
1: 2-3 ayrı hafızı dinliyor. Hatası olursa efendim ona işaret ediyor. Efendim yani yaşım ilerledi diye öğrenmeyi bırakmayın.
0: Beşikten mezara.
1: Beşikten mezara diye tarif edildi. Öğrenmeye devam edilecek. Öğrenince bilmediklerimizin ne kadar fazla olduğunu da öğrenmiş olacağız.
0: Öğreneceğiz. Evet hocam.
1: Anlatılır ki Hazreti Ali Efendimiz kürsüde konuşurken birisi bir şey sormuş da onu bilmiyorum demiş. Soran da demiş ki bilmiyorsun da o yüksek yere niye çıktın demiş. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş ki ben bildiklerimin üzerine basarak buraya kadar çıktım. Bilmediklerimin üzerine bassaydım başım göğe değerdi demiş. Rivayet odur ki.
0: Ne güzel ama.
1: Bir de burası demiş.
0: Haddini bilmek.
1: Bazı şeyleri, bazı şeyleri bilip bazı şeyleri bilemeyenin makamıdır. Her şeyi bilenin makamı yoktur demiş. Ve fevka kulli zî ilmin
0: alim.
1: Ya. Her bilenin üstünde her şeyi bilen vardır. O da Allah.
0: Allah'tır. Evet. Onun öğrettiği
1: edelim.
0: Peygamberler.
1: Okuma tahsil edelim. Ha şüphesiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena.
0: Evet.
1: Seni tesbih tenzih ederiz. Biz bir şey öğrenemeyiz. İlla sen ne öğretirsen biz onu öğreniriz.
0: Evet.
1: Denilmiş.
0: Evet.
1: Yani yaşı yok dedik efendim. Burada sohbetin önemine kısa işaret edelim. Evet okul eğitim yıl başındayız diye bunu seçtik ama... Ya kardeşim okumaya fırsat bulamıyorsun veya okumayı öğrenmemişsin şimdiye kadar. Yaşım da 60 oldu bundan sonra öğrenemem. Bana sorarsan gayret edersen hem bugün Latin harflerini de öğrenirsin. Kur'an-ı Kerim'i Arapça metninden okumayı da öğrenirsin de.

0: gerçekten bunlara vakit bulamıyorsan git sohbet dinle. Allah'tan, peygamberden, dinden, imandan, ibadetten, kulluğu teşvik eden, günahlardan sakındıran sohbetlerden dinlemeye çalış. Bu da bir eğitim tarzıdır.
1: Ne demek hocam, ne demek? Sahabe.
0: Ne demek?
1: Mescid-i Nebevi'yi ne hale getirdi Efendimiz?
0: Evet.
1: Ashab-ı Suffe. İlim merkezi değil mi hocam? Ashab-ı
0: Suffe. Bir, iki, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kağıdınızı kaleminizi alın da gelin ben size yazdırayım demedi. Toplandılar, sohbet etti Efendimiz, dinlediler.
1: Hanımlar istediler, onlara özel zaman ayırdı.
0: Dinleyenler ne oldu? Öğrendiler, etrafa dağıldılar. Onlar da sohbet ederek anlattılar. Ya. Bugünkü gibi akıllı tahta yoktu yani. Bilgisayar yoktu efendim, internet yoktu. Sohbet, sohbet, sohbet. Ağaçlar saçaklarından, insanlar kulaklarından beslenirmiş. Onun için hiç mi bir şey yapamıyoruz? Sohbet dinleyelim. Sohbet dinleme, öğrenmenin veya eğitimin, öğretimin en rahat olduğu yerlerden biri hocam.
1: Evet.
0: En insanı yormayan. Kitap okurken hemen uykumuz geliyor mesela.
1: Hayır, orada sohbetin sonunda not filan vermeyecekler sana. Onun heyecanını
0: yok,
1: yaşamayacaksın.
0: Bravo. Ama okuldaki öğretimin sonunda bir notu var. Bilecek miyiz, bilemeyecek miyiz, alacak mıyız? Sohbet de bu serbestlik de var. Allah razı olsun. O serbestlik bazen insanı tembelleştirir. Ya ne olacak, sonunda bize soracak değil ya dedirtir. Bazen de ya mecbur değilim ama bu zat bak nefes tüketiyor, bir sohbet ediyor. Ben de buna dikkat edeyim.
1: Ya ben Müslümanım.
0: Acizane.
1: Dinimi öğrenmek hususunda bu emek veriyor güzel kardeşim.
0: Bazen vaaz için kürsüye çıktığımda hocam, muhterem cemaat. Bugünkü sohbetimiz 3 soruyla 3 cevabından oluşacak. Bu soruların cevabından oluşacak. Soruları da ben soracağım, cevapları da ben vereceğim. Ya dikkatle dinlemek de size düşecek. Bunu inşallah esirgemezsiniz değil mi diye onlardan söz alıyorum. Onlar da evet deyince dikkatleri daha da tazelenmiş oluyor. Neydi anlatacağımız? Sohbeti de dinlerken sohbet yapanın da emeğine saygı göstermek lazım.
1: Kesin.
0: Dedik. Hocam programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İlmi artan kişinin tevazusu artmıyorsa bu bilginin faydası yok diyoruz.
1: Yok.
0: İlmi arttıkça tevazusunun artması lazım.
1: Men tevazaa
0: rafa'ahullah
1: ve men tekebbera
0: vada'ahullah. Kim kibirlenirse Allah onu alçaltır. Kim de mütevazilik yapar, tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Yerdeki yüze kimse basmaz demişler efendim. Yerdeki yüze kimse basmaz demişler. Bir kişi diğerine sormuş ki, kibirlenen insanlar niye burnunu yukarı tutar demiş. Karşıdaki demiş ki, kardeşim sen hiç buğday tarlasına uğramadın mı demiş. Ya uğradım da benim sorumun buğday tarlasıyla ne alakası var? Niye olmasın demiş. Git buğday tarlasına bak. İçi dolu olan başağın başı öne eğik olur. İçi boşsa kafayı yukarı tutar demiş. Onun için
1: çok güzel sözler.
0: İlmi arttıkça tevazusu artmazsa ben bilirim, ben benim, ben kimim? Şimdiye kadar kimsenin anlamadığını ben anladım. Şimdiye kadar herkes sizi yanıltmış, doğruyu ben söylüyorum demeye kalkarsa, bu ayetin izahı benim gelmemi beklemiş demeye kalkarsa, arkadaş keşke bunu öğrenmeseydin, bu duruma gelmeseydin daha iyi denilir ki. İnsanın enaniyetini, kibrini pompalayan 4 şeyi bendeniz sarayım, zatenizi izah edin efendim.
1: Estağfurullah.
0: Mal, makam, ilim, nafile ibadet. Bak farz ibadet insanın kibrini şey yapmaz çünkü borcumuzu ödemek mecbur. Mal, makam,
1: ilim,
0: nafile ibadet. Ne demek? Veya altında bir soru. Peki Müslüman bunlara madem kibir gururunu pompalıyorsa hiç mi sahip olmasın? Bunlardan uzak olsun.
1: Hocam rezzak olan kim?
0: Allah.
1: Taksimat'ta nahnu kasemna beynehum yanılmıyorsam Zuhruf'ta olabilir. Maişetehum fil hayati dünya. Dünya hayatında çalışmalarının sonunda elde edecekleri, hani bir beklentileri olur.
0: Bir de elde ettiği olur.
1: Bir de elde ettiği olur. Hı. Bunların taksimatını kim yapıyor diyor Allah Hazreti yapmış. Allah.
0: Ve kasemel erzaka ve lem yense ehada.
1: Tabii.
0: O tesbihat müthiş bana tesbihat.
1: O zaman ya güzel kardeşim, nedir derdimiz? Malı elde etmek. Hı. Peki elde ettiğiniz maldan istifade etmenin garantisini aldınız?
0: Yok.
1: Yok. Ulan Firavun gibi bir herif, affedersin, ilahlık iddiasında bulundu, gücünü müminler, Musa aleyhisselam ve kardeşi ve onların öncülüğündeki müminleri yok etmek için. Evet. Ordusunu devreye soktu.
0: Sonra, yeni doğan çocukları öldürdü.
1: Şey gelmesin diye,
0: kimse
1: Musa aleyhisselam evet. gelmesin diye. Allah o Allah'tır ki böyle bir zulüm kanununu kim için çıkardı? Musa aleyhisselam gelmesin diye.
0: Evet.
1: Allah Musa aleyhisselamı evine gönderdi.
0: Evet.
1: Ya, hanımı vesilesiyle, vasıtasıyla bir evlat olarak bağırlarına bastılar. Hı. Şimdi Allah nasıl yapar, ne yapar burada görmek gerekmez mi?
0: Evet.
1: Mal.
0: Hak şerleri hayr eyler.
1: Karun hocam, Karun. Heh. Malı yok muydu Karun'un?
0: Katırlar anahtarlarını taşıyamıyordu.
1: Taşıyamıyordu. Ne oldu? O zaman bu tip şeylere bağlanmak insanı temelde aldatıyor kıymetli hocam.
0: Hele kibirlenecek olursa benim malım var, insanlar
1: asar,
0: bana
1: keser,
0: hizmet etmesi lazım. Paran kadar konuş filan demeye
1: makam.
0: Kalkarsa.
1: Makam. Makam ne hocam? İşte biraz önce örneklerini verdik.
0: Evet.
1: Firavun, Nemrut.
0: Evet.
1: Makam. Zulmettiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Sonuç, sivrisineğin
0: burnuna girmesiyle,
1: beynine ulaşmasıyla o saltanat sahibi
0: hakileye
1: dayak yoluyla sarsarak o hayvanı biraz rahatlamaya çalışıyordu. Evet. Allah nasıl cezalandırır? Böyle cezalandırır.
0: Evet.
1: O zaman güzel kardeşim, bunları aldatmayalım. Ha. Bunları kazanmak için meşru yoldan, helal yoldan elbette ki çalışalım ve güçlü olalım.
0: Elde ettiğimiz zaman da nimeti Allah'tan bilelim.
1: Bilelim, kesin.
0: Ben şöyle zekiydim, böyle çalışkandım, onun için bunlara sahip oldum demeyelim. Muhterem hocam, bu dua, bu cümleler de sanki dua cümlesine benziyor. Ben aminlerle işaret vereceğim
1: ben,
0: duayı sizden.
1: Ben amin diyeyim şimdi.
0: Amin.
1: Amin.
0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
1: Amin.
0: Ya Rabbel Alemin, okullarımızı, eğitim kurumlarımızı, yavrularımızın hem dünyasına hem ahiretine hizmet edecek şekilde dizayn etmemizi nasip müyesser.
1: Amin, amin.
0: Öğrenenlerin tevazuunu artıracak ilimleri orada öğretmeyi nasip müyesser eyle.
1: Amin.
0: Önce inanç esaslarını, sonra ibadetlerini, sonra ahlaklarını güzelleştirecek ilimleri öğrenmelerini nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin, amin.
0: Sonra güçleri, takatları varsa ulvi ilimlere dalmalarını nasip müyesser eyle.
1: Amin, amin.
0: Ama bunları öğrendikten sonra ekmek kazanacakları, başkasına yük olmayacakları, kendi çoluk çocuğunu geçindirecekleri bir meslek sahibi olmanın da ilmini öğrenmelerini nasip müyesser eyle.
1: Amin.
0: Analar babalar çocukları zorlamasınlar ama çocuklar da anaların babaların gayretine değer versinler. Ana babam amin. Benim için uğraşıyor. Bak şunca masraf ediyor. Bunca efendim servis tutuyor. Bunca kursa gönderiyor. Öyleyse ben de bunları boşa çıkarmayayım. Annemi babamı rahat ettireyim. Duygusunu yavrularımıza kazandırmamızı nasip eyle.
1: Amin.
0: Sen lütfeyle de kazansınlar ya Rabbi.
1: Amin.
0: Gelecek amin. Neslimizi, öğrenci yavrularımızı dijital tehlikeden,

0: cep telefonunun, bilgisayarın tehlikesinden, şu yapay zekanın gittikçe insanlığa ateş püskürecek olan bu tehlikeden muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin, amin.
0: Kazançlarımıza feyiz, bereket ihsan eyle.
1: Amin.
0: Hanelerimize huzur, saadet ihsan eyle.
1: Amin.
0: Hastalarımıza şifa ihsan eyle.
1: Amin.
0: Geçmişlerimize rahmet eyle.
1: Amin.
0: Hepimizi insanlığa hadim eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Başta Efendimizin ruhu olmak üzere cümle geçmişlerimizin, geçmişlerinizin ruhları için, hayırların halkı şerlerin defi için, Allah rızası için.
1: Rıza lillahi teala'l Fatiha.
0: Allahümme.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Zümer Suresi 71 ila 75. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Erbal Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an düşündürür.
3: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Bakara Suresi 285 ila 286. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette verilecek mükafatın nasıl olacağını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir:
5: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Kehf Suresi 107 ve 108. ayetler.
6: Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.
4: İnsan Suresi 11. ayet.
2: Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
4: Kehf Suresi 30 ve 31. ayetler.
7: Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennet de ne güzel bir yaslanacak yerdir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Fetih Suresi 18 ila 26. Ayetler.

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيماً.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O, Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalar,

0: vardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah'sa peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğum şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, bomboş bir alan haline bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O, önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak

0: ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Araf Suresi 134 ila 141. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Üzerlerine azap çökünce, "Ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz," dediler. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. Bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğdu. Hor görülüp ezilmekte olan kavmi, İsrailoğullarını toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldı. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları, "Ey Musa, onların kendilerine ait ilahları putları olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana," dediler. Musa şöyle dedi, "Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz bunların din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır. Sizi alemlere üstün kılmış iken Allah'tan başka ilah mı araştırayım size? Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı? Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sûra üflendiği gün sizler bölük bölük Allah'a gelirsiniz. O gün gökyüzü açılır ve orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Sûra ilk üflendiğinde duyulacak ses, ağızdaki lokmayı yutmaya bile fırsat vermeyecektir. Onu duyan kişi, başlamış olduğu bir pazarlığı bitirmeye zaman bulamayacaktır. İnsan, çıktığı evine bir daha dönmeye, ailesiyle vedalaşmaya, gönlündekine vasiyet etmeye dahi fırsat bulamayacaktır. Sûr'un her şeyi yerle yeksan edecek sesini, kimi yolunda yürürken, kimi çarşıda alışverişte, kimi de dostlarıyla otururken duyuverecektir. O ses aniden duyulacak ve göz açıp kapayana kadar, hatta daha kısa sürede gerçekleşecek olan kıyametin ilk adımı, gizli ve açık olanı bilen, her şeyden haberdar olan, en doğru kararı veren Allah Teala'nın sûra üfürülmesi emrini vermesiyle gerçekleşecektir. Bazı müfessirler sûra üflemenin Allah'ın kudretini ve kıyametin bir anda gerçekleşeceğini ifade etmek için sembolik olarak kullanıldığını belirtmişlerdir. Buna göre sûra üfleme tabiri tıpkı borazan çalınca ordunun toplanması gibi, ölülerin diriltilmesini ve bütün kulların Yüce Allah'ın huzurunda toplanmalarını anlatmak için kullanılmış bir temsildir. Hazreti Peygamber'e dayandırılan bir rivayete göre ise sûr üflenen bir boynuzdur. Bu bağlamda İmam Maturidi'ye göre bu bilgi yeterlidir ve sûrun ne olduğunu bilmemize ayrıca gerek de yoktur. Sûra üflenmesiyle asıl anlatılmak istenen yeniden dirilmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilmese de tefsirlerde sûru üflemekle görevli meleğin İsrafil olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Buna göre sûra üfleyecek ve insanları mahşer meydanına çağıracak olan münadi ve davetçi melek, hadislerde Allah'ın kulu Abdullah veya Rahman'ın kulu Abdurrahman olarak isimlendirilen İsrafil'dir. Konuyla ilgili hadislerde ise İsrafil, kıyamet gününde yerine getireceği görev açısından sûrun sahibi, sahibi sûr, sahibul karn şeklinde nitelendirilmiştir. İlgili ayetlerdeki anlatıma göre sûra ilk kez üflendiğinde Allah'ın diledikleri dışında herkes dehşetli bir korkuya kapılacaktır. Öyle ki korkunç bir ses aniden bastıracak ve insanlar ne bir vasiyette bulunabilecek ne de ailelerine dönebilecek zaman bulabileceklerdir. Nakura veya sûra üflenecek olan o gün zor bir gündür. Özellikle de inanmayanlar için bu zorluk gerçekten büyük olacaktır. Ayetler sûra birinci defa üflendiğinde yaşanacak kozmik değişimi de tasvir etmektedir. Buna göre şiddetli bir sarsıntı gerçekleşecek. Ardından başka sarsıntılar bunu takip edecektir. Bu şiddetli sarsıntının saika etkisiyle dağlar yerlerinden sökülüp birbirine vurulacak ve darmadağın olacaklardır. Böylece o gün büyük olay, vakıa gerçekleşecek, yani kıyamet kopacaktır. Sûra üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. Ayetinde ifade edildiği üzere hayatın düzeni bozulacaktır. Cenab-ı Hakk'ın diledikleri dışında bütün canlılar ölecektir. Tefsirlerde ayette bahsedilen sûra üflenmenin yol açacağı dehşetli halden, şehitlerin ve müminlerin korunarak uzak tutulacaklarına yer verilmiştir.

Sura ikinci kez üflendiğinde herkes dirilecek ve Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak kabirlerinizden çıkıveriyorsunuz. Sura ikinci kez üflendiğinde insanlar korkunç sesi, sayhayı işitecekler. O günün kabirden çıkış günü, yevmul huruc olduğunu anlayacaklardır. İnsanlar yeniden diriltilecek ve bir çağrı, nida ile ilahi huzura davet edileceklerdir. Mahşer meydanında çağıracak olan meleğin, münadinin çağrısına uyup kabirlerinden kalkacaklar. Adeta çekirge sürüsü gibi gruplar halinde ve peygamberleri ve amel defterleriyle birlikte Rablerinin huzuruna çıkacaklardır. Vaat edilmiş bugün de herkes, bu grupları yöneten ve bunların yaptıklarına tanık olmuş meleklerle gelecektir. İnsanların birbirlerini arayıp sorma güçlerinin kalmayacağı, artık akrabalık bağlarının kopacağı toplanma günü böylece gerçekleşecektir. İnsanlar o gün hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar ve bu sorgulamada hiçbir şey gizli kalmayacaktır. İman edip salih amelde bulunanlar, surun bu üfürülüşünden de korkmayacak, üzüntü yaşamayacaktır. Ancak inkar edenler, geleceğini hiç ummadıkları o günde şiddetli bir sesin sayha, zecra, ardından şaşkınlık içerisinde kabirlerinden kalkıp Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanacaklar. Pişmanlık içerisinde o günün yalanladıkları hesap ve hüküm günü olduğunu anlayacaklardır. Kainatın düzenini sona erdirecek olan sura iki kez üfürüleceği, genel kabul gören ve güvenilir hadis kaynaklarında da karşılığı bulunan bir bilgi olmakla birlikte, eldeki verilerden üç kez üfürüleceği sonucunu çıkaranlar da olmuştur. Buna göre sura ilk kez üfürüldüğünde insanların kalplerini korku kaplayacak, gözlerini dehşet bürüyecektir. Allah'ın dilediği dışındakilerin öleceği ikinci surdan sonra gerçekleşecek üçüncü üfürüşte ise diriliş ve haşir gerçekleşecektir. İslam'ın temel inançlarından biri olan ahiret hayatı, sura üflenmesinin ardından kıyametin kopmasıyla başlayacaktır. Allah'ın korumasında olan bazı varlıklar hariç, insanlar önce şiddetli bir korkuya kapılacak ve herkes ölecektir. Ardından bu ilk üflenişi, bütün kabirlerin açılıp insanların tekrar ilahi kudret tarafından diriltileceği ikinci bir nefha takip edecektir. Böylece bütün insanlar kabirlerinden doğrulup kalkacak ve hızlı bir biçimde Rablerine kavuşacaklardır. Sonra herkes iman ve ameliyle onun huzurunda hesap verecek ve durumuna göre iyi ya da kötü muameleye tabi kılınacaktır. Sura üfürülmesinden bahseden ayetleri okuyan kişinin zihnine, gelecekte mutlaka yaşanacak bir olay olarak kıyamet ve diriliş inancı yerleştirilmiş olmaktadır. Kainatın düzenini kökten bozacak olan bu süreci, kainatı ilk kez yaratan Yüce Allah başlatacak ve sonlandıracaktır. İnsanın karşı koyma ve kaçma şansının olmadığı bu sürecin her detayı Allah'ın kudretine ve karşı konmaz iradesine bağlıdır.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denize salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Şura Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsmail aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara suresi 140.
5: Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la, Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
3: Âl-i İmrân Suresi 84.
6: De ki, Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Doğanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ankebut Suresi 45 ila 52. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin. Biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz. İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar, kitap ehlinden çağdaşın olanlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler. Sen şu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. Okuyup yazsaydın, o takdirde batıl peşinde koşanlar şüpheye düşerlerdi. Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder. Dediler ki, ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
3: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Nur Suresi 21 ila 26. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar, iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için, ayet ve hadislerle hayat, her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Âl-i İmran Suresi 195 ila 200. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rableri onlara şu karşılığı verdi: ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolunda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle iman. Allah Teala şöyle buyuruyor: mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara

Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnanç bakımından insanlar dört gruba ayrılırlar. Bunlar mümin, kafir, müşrik ve münafıktır. Peygamberlerin din adına tebliğ ettiği her şeyi kabul etmeye iman, bu inancı kabullenen kişiye mümin denir. Mümin, İslam'la bildirilen iman esaslarının tamamına gönülden inanır. Yalnızca Allah'a kulluk eder, yalnızca O'na güvenir ve O'ndan yardım bekler. Allah anıldığı zaman yüreği titrer, Kur'an'dan ayetler okunduğunda imanı artar. Hazreti Muhammed'i canı gönülden sever. Onun sünnetini kendisine rehber edinir. İmanını muhafaza etmek için ibadetlerini harfiyen yerine getirir. İbadetlerin tamamlayıcısı olan güzel ahlakı kuşanır. İyi huylu, tatlı dilli ve güler yüzlü olur. Müminler manen birbirlerinin kardeşidir. Onlar birbirinin dostudur. Daima birbirlerinin iyiliğini istedikleri gibi, iyilikler içinde olmaları için birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Yine onlar, mümin kardeşlerinin kötülükler içinde olmalarını istemedikleri gibi, herhangi bir kötülüğe gitmelerine güzel söz ve iyi davranışla engel olurlar. Mümin, Allah'tan hakkıyla sakınır. Onun emir ve yasaklarına içtenlikle riayet eder. İbadetleri bir yük olarak görmez. Her ibadeti Rabbine yaklaştıracak bir vesile olarak görür. Bedeninin şükrü olan namazını kılar, malının şükrü olan zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, Allah'a ve Resulüne davet edildiğinde, işittim ve itaat ettim der. İsyana asla meyletmez. Allah'ın rahmeti, bağışlaması, bereketi ve desteği müminlerle beraberdir. Mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibi Allah Teala, dünyada müminleri yalnız ve yardımsız bırakmayacak, ahirette ise onları cennetine yerleştirecektir.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler, bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O, Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz O, yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için O'nu, yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir

0: Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Mürselat Suresi 1-40. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Azim olan Allah

0: doğruyu söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 'Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Kehf Suresi 60 ila 70. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. Adam şöyle dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?" Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim," dedi. O da şöyle dedi: "O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet kavramına ilişkin şunları beyan eder:
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Beled Suresi 1-20. Ayetler.
5: Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup, birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Taştır-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Araf Suresi 148 ila 151. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yapıldıktan sonra kavmi, ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin, amin ya mucibes sailin ve ya erhamer rahimin. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. İlahi ya Rabbi, ben mutlaka zulmedenlerden oldum ve şu anda ellerimi sana açıyorum. Günahlarımı itiraf ediyorum. Kusurlarımı, hatalarımı, eksikliklerimi, bütün düşkünlüklerimi, düşüşlerimi itiraf ediyorum. Ya Rabbi beni selamete çıkar. Ya Rabbi babamı, annemi selamete çıkar. Yaşayan bütün sevdiklerimi selamete çıkar ya Rabbi. Ya Rabbi elimizden, dilimizden, kalbimizden, kulağımızdan, gözümüzden herhangi bir insana zarar vermemize müsaade etme ya Rabbi. Kötü insanların şerlerinden de bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ellerinden, dillerinden, gözlerinden, kulaklarından hepimizi masum eyle ya Rabbi. Masum eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
0: Aşr-ı Şerif Okuyan Fatih Bal Câsiye Suresi 22-26. Ayetler
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve halakallahu s-semavati vel-arza bil-hakki

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak "Doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin" demek oldu. De ki, Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur, yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka.

0: Nisa suresi 32 ila 35. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkârdırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

duaya nasıl başlamalı? Fedale İbni Ubeyd radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Bir adam kapıdan içeri girdi, namaza durdu. Namazdan sonra, "Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et," diye dua etmeye başladı. Resul-i Ekrem adamı yanına çağırdı ve "Pek acele ettin," dedi. Nasıl dua edeceğini ona şöyle öğretti. Namazını bitirip de yerine oturduğun zaman "Elhamdülillahi Rabbil Alemin" diye başlayıp önce Allah'a hamd et. Ardından da "Vesselatu vesselamu ala Muhammed" diyerek "Bana selatü selam getir." Ondan sonra da dilediğin şekilde dua et. Daha sonra bir başka adam gelip namaz kıldı. Namazdan sonra Allah'a hamd etti, Resul-i Ekrem'e selatü selam getirdi. Peygamber Efendimiz ona, "Ey namaz kılan adam, duaya devam et. Senin duan kabul edilir. Allah'tan iste, istediğin sana verilir," buyurdu.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, elinizdeki esirlere söyle: eğer Allah kalplerinizde iman, ihlas, iyi niyet gibi bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse, bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihat edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: An hayranlık vericidir.
1: Ey Muhammed, de ki bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Hac Suresi 58 ila 64. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 105 ila 122. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuş iken biz hiç sana inanır mıyız? Nuh şöyle dedi, onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir? Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz, ben inananları kovacak değilim.

0: Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh şöyle dedi, ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır. Çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirete yapılacak hazırlığın nasıl olması gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Haşr Suresi 18. Ayet.
5: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Haç Suresi 17. Ayet.
6: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: Bakara Suresi 110. Ayet.
7: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: Yasin Suresi 12. Ayet.
8: Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir.
1: Kıyamet Suresi 13. Ayet.
9: O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe döner. Allah her şey üzerinde kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümid olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin

0: sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha Suresi 114. ayet.
1: Rabbim, ilmimi artır. Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta levh-i mahfuzda mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Beled Suresi.

0: عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenler ise kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. Bakara Suresi 254 ila 257. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapkınlıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanıyorsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kulağım Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye başlarken şöyle buyurmuştur: "Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler. Nefislerimizin şerrinden ve yapıp ettiklerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber Mekke'de müşriklerin zulüm ve baskıları karşısında hicrete karar verdi ve Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı. Rahmet elçisi bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna vadisi

0: karşılaştı. Orada insanlar namaza toplanın nidalarıyla namaza çağrıldılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk Cuma namazını kılmak üzere toplanan kalabalığa hitap etti. Allah'a hamd ve senadan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. Ey insanlar! Ahirete gitmeden, önceden kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak sonunda düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona arada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın? Buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak, orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü, kendini cehennem ateşinden korusun. Yarım hurmayla dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa, güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hazreti Peygamber'in ilk kez irad ettiği Cuma hutbesi ve kıldırdığı Cuma namazıyla birlikte Cuma günü Müslümanların haftalık toplanma ve görüşme vakti olmuştur. Hutbe denilince de akla öncelikle Cuma namazından önce irad edilen hutbe gelmektedir. Hazreti Peygamber hutbe için minbere çıktığında önce cemaate selam verirdi. Kısa ve güzel ifadelerle Allah'a hamd ve övgü sunarak hutbesine başlayan Resul-i Ekrem'in hamd ve senası şu şekildeydi. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudillele ve men yudlil fela hadiyele. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler. Nefislerimizin kötülüklerinden ve yapıp ettiklerimizin çirkinliklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Ardından şehadet kelimelerini şöyle dile getirirdi. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike le ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Bazı rivayetlere göre şehadet kelimelerinin ardından Allah onu kıyametten önce müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak dinle göndermiştir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim de onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir zarar veremez ifadelerini ilave ederdi.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan İlker Konca. Nur Suresi 35 ila 40. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur, Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas Suresi 1-13. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde, ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri, Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz." Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi. Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze, inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine, "Onu takip et," dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. "Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi. Böylece biz anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an doğru yolu gösterir.
1: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de milletler arası antlaşmada izlenecek usulle ilgili şöyle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nisa suresi 90. ayet.
3: Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir.
0: Nisa suresi 92. ayet.
4: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Saf Suresi 7-13. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

عدن. يغفر

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi, ahireti bize unutturmayacak bir terbiye ile hem kendimizi, hem nefislerimizi, hem nesillerimizi hazırlamayı cümlemize
1: muvaffak eyle ya Rabbi.
0: İlahi, gençlerimizi önlerinde kurulu tuzaklara düşmekten muhafaza
1: eyle ya Rabbi.
0: Şeytanın senin yoluna oturacağım, tuzak kuracağım, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim, ekserisini şükredici bulmayacaksın dediği nesillerimizi, şeytanın ve şeytana paralel hareket etmekte olan insan şeytanlarının kurduğu tuzaklara düşmekte muhafaza
1: eyle ya Rabbi.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

قل أتعلمون الله بدينكم

0: şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Zarif bir şikayet. Tabi'in alimlerinden ünlü muhaddis Şabi anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer halifeliği zamanında tabi'in alimlerinden Ka'b İbni Sur el-Ezdi ile oturuyordu. Bir kadın Hazreti Ömer'in huzuruna girdi ve kocasından söz etti. Kocam insanların en iyisidir. Geceler boyu namaz kılar, gündüzleri de oruç tutar. Hep Allah'a ibadetle meşgul olan böyle bir adamı ben sana şikayet etmek istemiyorum dedi. Hazreti Ömer de kocası hakkında söylediği bu güzel sözlerden dolayı kadını kutladı ve ona dua etti. Kadın dışarı çıkınca Ka'b İbni Sur halifeye bu kadın kocasını sana şikayet etti dedi. Nasıl yani? Kocasının kendisiyle ilgilenmediğini anlatmak istedi. Hazreti Ömer kadını tekrar çağırmalarını söyledi. Kadın gelince ona, gerçeği söylemende bir sakınca yok. Bu arkadaş senin bana kocam benimle ilgilenmiyor diye onu şikayet ettiğini söylüyor. Doğru mu diye sordu. Evet dedi kadın. O zaman Hazreti Ömer Ka'ba döndü. Öyleyse bu kadının davasına sen bak dedi. Ka'b senin huzurunda mı diye sorunca evet dedi halife. Çünkü sen benim anlamadığımı anladın.

Kap bu davada kadının haklı olduğunu, kocasının 4 günde bir bütün gününü, 4 gecede bir bütün gecesini karısına ayırması gerektiğini söyledi. Halife bunun sebebini sorunca da, gerektiğinde 4'e kadar evlenebilmesi söz konusu olan adam, sadece bir kadınla bile evli olsa, bu hesaba göre 4 gün arayla bir gününü ve bir gecesini eşine ayırması gerektiğini, diğer günlerde ise ibadetiyle meşgul olabileceğini söyledi. Hazreti Ömer, Kâb'ın konuya bakışını çok beğendi. Kadının eşini huzuruna çağırdı ve 4 günde bir oruç tutmamasını, 4 gecede bir bütün gecesini eşine ayırmasını tembih etti. Kâb İbni Sûr'u da Basra'ya kadı tayin etti.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
1: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sahip Cengiz. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Enam Suresi 151 ila 154. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.

0: Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradio.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Naziat Suresi 27. Ayet.
3: Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.
1: En'am Suresi 14. Ayet.
4: De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar...

0: sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: اللهم اللهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. İnsanların çoğu bilmeseler de Allah işinde galiptir buyuran Mevlamız sensin. Senin işin bizim işimiz. Bizim işimiz senin bizden istediğin kulluk görevlerimiz. İslam emanetini koruma görevimiz. İslam emanetini koruma görevimiz. Bu İslam emaneti şartları içerisinde onurlu, izzetli, şerefli bir hayatı yeryüzünde sürdürebilmemiz. Rabbim, bunun için sana güveniyoruz, sana dayanıyoruz ve senden yardım diliyoruz. İnanıyoruz ki sen kime yardım edersen galip gelecek olan odur. Sen kimi yardımsız bırakacak olursan mağlup, biyeti tadacak olanlar da onlardır. Rabbim, Rabbim, bizi desteğinle, yardımınla galip getireceğin salihler zümresine ilhak eyle.
1: Amin.
0: Salihler zümresi içerisinde yer almayı, safımızı bu manada belirlemeyi cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Zalimlere benzemekten, kafirlere benzemekten, zulümde birbirinin destekçisi olanlara benzemekten sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle.
1: Bizleri muhafaza eyle.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
3: Aşr-ı Şerif Okuyan Fatih Bal Duhan Suresi 1-15. Ayetler
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka Tanrı yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir. Önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz üzerimizden azabı kaldır. Bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin

0: Letaif-ül İşara tefsiri Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi Kelamın Sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Tevbe Suresi 111 ila 112. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler.

0: oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Furkan Suresi 71-77. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Bunlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik direği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Burası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Hac Suresi 7-8. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametse hiç şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah kabirlerde bulunanları diriltecektir. İnsanların bir kısmı var ki ne bir ilme, ne bir rehbere, ne aydınlatan bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır durur. Buradaki bağlam delili şudur. Cedel yapan insan delil ve hüccet bilgisine sahipse Allah hakkında cedel yapması caizdir. Bu sayede Allah'ın dinini savunmak mümkün olabilir. Allah Teala peygamberlerine şöyle hitap etmiştir. Onlarla en güzel şekilde tartış. Hasmın inancını ve onunla ilgili kuşkuları iyice bilmeyen insanın o kişiyi kuşkusundan döndürmesi mümkün olmaz. Onu inancından ayırma gücü olmayınca güçlülerle tartışması hiç de doğru olmaz. Bu durum usul ilmini öğrenmenin vacip olduğuna delildir. Burada usul ilmini inkar edenlerin görüşü reddedilmiştir. Hac Suresi 9. Ayet. Allah yolundan şaşırtmak için büyüklük taslayarak yapar tartışır. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günü ise kendisine o yakıcı azabı tattıracağız. Burada hakkı kabul etmek karşısında kibirlenen kişi kastedilir. Öyle biri bilgi elde etmede ihmalkar, düşüncesini yerli yerine koymayan birisidir. Çünkü böyle yapmış olsaydı, kuşkusundan kurtulması kolay gelecekti. Sonra şöyle demiştir. Onun için dünyada rezillik vardır. Yani zillet ve düşmek vardır. Ahirette ise yakıcı bir azap vardır. Hac Suresi 10-11. Ayetler. Ona bu senin ellerinle kazandığın günahlardan dolayıdır denir. Yoksa Allah kuluna zulmedici değildir. İnsanlardan kimisi de Allah'a bir yar kenarındaymış gibi ibadet eder. Ona bir iyilik isabet ederse rahatlar. Bir bela dokunursa yüzüstü dönüverir. Dünyası da, ahireti de perişan olur. İşte apaçık hüsran budur.

Yani o bir tarafta ihlassız bir şekilde durur. Onun uymayı gerektirecek bir karşılık vermesi olmadığı gibi, kuşkuyu ortaya çıkartacak inkarı da yoktur. Ona bir güven, hayır ve yumuşaklık gelirse, onunla mutmain olur ve sükunet bulur. Ona bir fitne isabet eder veya sıkıntı ulaşırsa, ökçeleri üzerinde gerisin geriye döner. Daha önce emre uymasının aksine, emre karşı çıkar. Kim bu nitelikteyse, her iki diyarda hüsrana uğramış, iki menzilde zarar etmiştir. Haç suresi 12-13. ayetler. Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de yarar veremeyecek şeylere yalvarır. İşte en derin sapıklık budur. Şüphesiz zararı yararından daha yakın olan bir şeye yalvarıyor. O ne kötü dost, ne kötü yoldaştır. Yani ibadetinde zararı faydasından daha çok olan birine ibadet eder. Hatta ona ibadette herhangi bir fayda da yoktur. Putlara tapmalarında kesin olan zarar, bu ibadetin onların akıllarının tutulmuş olduğunu göstermesi ve insanların onların yanlış fiillerini görmesidir. Bu ibadette umdukları faydanınsa bir hakikati olmadığı gibi, gerçekleşmesi de mümkün değildir. Sonra şöyle demiştir: "O ne kötü dost, ne kötü yoldaştır." Yani putlar onlar için ne kötü yardımcı, ne kötü kavimdir. Nasıl böyle olmasın ki? Ondan dolayı ebedi cezaya düşmüşlerdir. Haç suresi 14. ayet. Şüphe yok ki Allah, iman edip salih amel işleyenleri, altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz ki Allah, ne isterse yapar. İman edenler, onlar tasdik eden, sonra tasdik ettiklerini tahkik edenlerdir. İmanın zahiri tasdik, batını ise tahkiktir. Kul her ikisine ancak Allah'ın muvaffak kılmasıyla ulaşabilir. Bir yoruma göre iman, Hakk'ın sırra tecellisidir. Bir yoruma göre iman, güveni gerektiren şeydir. Dünya hayatında iman şartken, ahirette iman güveni meydana getirir. Bu durumda imanın hemen sağladığı şey, Müslümanların selamet bulmasıyken, ahirette meydana getirdiği faydaysa, fasık ve kafirlerle beraber olmaktan kurtulmadır. Salih amel işleyenler. Salih amel, kabule elverişli amel demektir. Böyle bir amel, sevap için uygundur. O, imanın kendisiyle ilgili olduğu tarzda amelin yapılmasıdır. Müminlerin gireceği cennetler, şimdi ve daha sonra olan cennetlerdir. Daha sonra olanlar, sevap ve tövbeyken, hemen olanlar da haller ve Hakk'a yakınlıktır. Allah Teala şöyle buyurur: Rabbinin makamından korkan için iki cennet vardır. Haç suresi 15. ayet. Her kim Allah'ın ona, peygambere, dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, hemen göğe bir ip uzatsın, sonra kendini assın. Baksın, yaptığı hile öfkesini giderecek mi? Allah, peygamberin düşmanlarının burnunu sürter. Kimin nefsi Allah'ın sadece ona tahsis ettiği nimetleri görmekten memnun değilse, öfkesinde boğularak ölsün. Sonra bu da ona fayda vermez. Nitekim şöyle denilir: gördüğünden razı olmadıysan, o zaman altında bir ip var, kendini as. Haç suresi 16. ayet. İşte biz onu, Kur'an'ı, böyle apaçık ayetler şeklinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. Apaçık ayetler, Allah'ın kulları için ortaya koymuş olduğu deliller ve alametler demektir. Ayetlerin bir kısmı aklın hükmü olan şeylerken, bir kısmı haber ve naklin hükmüdür. Bir kısmı ise muamele vakitlerindeki tariflerdir. Kulun kendi hallerinde bulmuş olduğu kapanma, kabzın artması, hüsranın meydana gelmesi ve türlü imtihanlar bu kısma girer. Hiç kuşkusuz ve tereddütsüz, insan herhangi bir vacibi ihlal ettiğinde veya bir harama temas ettiğinde bunları bulur. Bazen bast fazlalığı veya itaatten zevk alma veya çetin işlerin kolaylaşması, itaatlerin gerçekleşmesi esnasında nimetin yenilenmesini görebilir. Bazen ayetler sırlarda meydana gelir. Bunlar Hakk'ın hitabı ve kuluyla sohbetidir. Nitekim bir rivayette şöyle denilir: kuşkusuz ümmetler içerisinde ilham alanlar vardır. Benim ümmetimde

0: öyle birisi varsa o da Ömer'dir. Bir yoruma göre ayetler zahir, hüccetler açıktır denilmiştir. Fakat mesele onu kimin göreceğiyle ilgilidir. Hac suresi 17. ayet. İman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, şüphesiz ki Allah kıyamet günü onların arasını ayırıp hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. İnsanların türleri mertebelerine göre değişir. Bir kısmı dost, bir kısmı düşman. Bir kısmı birleyen, bir kısmı inkarcıdır. Onlar haşr günü toplanır, Allah her birisine kendisine vaat ettiği şekilde ya sonsuz bir vuslat ya da nihayetsiz hallerle onlara davranır. Vakit birdir. Her birisi kendisine vaat edilmiş olanı bulur ve kendisi için yaratıldığı şeye gelir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Remzi Er. Nebe Suresi 31 ila 40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1 ve 2. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın

Sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Duhan Suresi 51 ila 59. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü düşünmenin önemini ayetlerinde şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 44. Ayet.
3: Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz?
1: Enfal Suresi 22. Ayet.
4: Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir.
1: En'am Suresi 126. Ayet.
5: Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.
1: Yasin Suresi 62. Ayet.
6: Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

0: olabilir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan, Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Öksal Pulgir. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka

0: başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

فنزل

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır.

0: Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Hazreti Eyüp'ün hayatı 1. bölüm. Sabrın anatomisi. Bazı imtihanlar vardır. İnsanı elindekilerle değil, kendisiyle yüzleştirir. Mal gider, sağlık gider, güç gider. İnsanların ilgisi azalır. Dünya bir anda daralır. İşte Hazreti Eyüp'ün aleyhisselam kıssası, insanın böylesi bir imtihan karşısında nasıl ayakta kalabileceğini gösteren büyük bir sabır dersidir. Fakat bu kıssada sabır, pasif bir bekleyiş değildir. Sabır, çaresizce susmak, acıyı yok saymak ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Sabır, acının içinde Allah'a yönelmeyi kaybetmemektir. Hazreti Eyüp aleyhisselam hakkında kaynaklarda farklı bilgiler aktarılır. Onun Hazreti İbrahim soyundan geldiği, ailesi, malı, mülkü ve yaşadığı imtihanla ilgili çeşitli rivayetler bulunur. Fakat burada en önemli ölçü şudur. Kur'an, Hazreti Eyüp kıssasını ayrıntı kalabalığıyla değil, mesaj yoğunluğuyla anlatır. Bu yüzden radyo belgeselimizin temelinde de bu ölçü durmalıdır. Kur'an'ın çizdiği peygamber ahlakı bizim için ana çerçevedir. Çünkü bazı rivayetlerde peygamberlerin yüceliğine uygun düşmeyen, şikayet ve isyan çağrıştıran ifadeler bulunabilir. Bu tür anlatılara karşı temkinli durmak gerekir. Hazreti Eyüp'ün kıssasında asıl mesele, hastalığın ayrıntısı ya da kaybın miktarı değildir. Asıl mesele, kaybın ortasında korunan kulluk bilincidir. Hazreti Eyüp'a geniş imkanlar verildiği, ardından ağır bir imtihan sürecinden geçtiği anlatılır. Malını kaybeder, sağlığıyla imtihan edilir, yakın çevresiyle ilgili zorluklar yaşar. Fakat bütün bu kayıplar içinde onun dilinde isyan değil, iltica vardır. Kur'an'da onun duası şöyle aktarılır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu cümle çok kısadır. Ama içinde büyük bir iman terbiyesi vardır. Hazreti Eyüp acısını inkar etmez. Bana bir sıkıntı dokundu der. Yani insan olmanın tabii halini saklamaz. Fakat bu acıyı Allah'a karşı bir itiraza dönüştürmez. Cümlenin ikinci yarısı her şeyi değiştirir. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. İşte sabrın özü burada görünür. Sıkıntıyı söylemek vardır, fakat isyan etmeden söylemek. Acıyı fark etmek vardır, fakat rahmeti unutmadan fark etmek. Dua etmek vardır, fakat Allah'a hesap sorar gibi değil, Allah'a sığınır gibi dua etmek. Hazreti Eyüp'ün sabrı taş kesilmek değildir. Duygusuzlaşmak değildir. İnsani tarafını tamamen bastırmak değildir. Onun sabrı, acının içinde kulluk edebilmektir. Çünkü sabır, bazen beklemek değildir, bazen yönünü korumaktır. Bir insanın elinden nimetleri alındığında, aslında içinde saklı duran birçok şey görünür hale gelir. Şükür gerçek miydi? Teslimiyet sağlam mıydı? İman rahat zamanların alışkanlığı mıydı, yoksa zor zamanlarında dayanağı mıydı? Hazreti Eyüp'ün kıssası bu soruları insanın kalbine bırakır. Biz çoğu zaman sabrı sonuç geldikten sonra överiz. İyileşme olunca, kapılar açılınca, sıkıntı bitince sabrettim demek kolaylaşır. Fakat gerçek sabır sonucun henüz görünmediği yerde başlar. Gece uzadığında, dua hala beklediğinde, insan çevresindeki destekleri kaybettiğinde, beden yorulduğunda, kalp kırıldığında ve insan yine de Rabbine yönelmeyi bırakmadığında. İşte orada sabır bir kelime olmaktan çıkar. Hazreti Eyüp'ün duasındaki incelik bize şunu öğretir. İman sahibi insan acısını Allah'tan saklamaz. Ama acısını Allah'a karşı kullanmaz. O acıyı Allah'a götürür. Çünkü merhametin kaynağını bilir. Bu kıssa, bugünün insanı içinde çok güçlü bir aynadır. Modern insan çoğu zaman kayba tahammül etmekte zorlanır. Sağlığın, paranın, konforun, itibarın, kalabalığın kalıcı olduğunu zanneder. Oysa hayat bazen insanın avcundaki her şeyi tek tek gevşetir. İşte o zaman insanın gerçek dayanağı ortaya çıkar. Hazreti Eyüp aleyhisselam bize kaybın içinde kaybolmamayı öğretir. Sabrın, çaresizliğin adı olmadığını gösterir. sabrın Allah'a yönelişi diri tutan bir iman disiplini olduğunu hatırlatır. Bu bölümün sonunda önümüzde şu hakikat kalır. İnsan bazen sahip olduklarıyla imtihan edilir. Bazen kaybettikleriyle. Ama en derin imtihan, bütün bunların ortasında Allah'a nasıl seslendiğidir. Hazreti Eyyub'un sesi bize bu yüzden ulaşır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu dua sadece bir peygamberin duası değildir. Sıkıntı içindeki her kalbin öğrenmesi gereken bir edeptir.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Tur Suresi 29 ila 49. Ayetler.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, o halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar, o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Onlara de ki, bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bunu kendilerine

0: Kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar. Eğer doğru söyleyenler iseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların kendisi vasıtasıyla ilahi vahyi dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi? Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır? Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Hud Suresi 23 ila 26. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir.
0: De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İbrahim Suresi 1-4. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber ve hanımlarına ilişkin şu ayeti kerimeler yer alır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ahzab suresi 34. ayet.
6: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.

0: Ahzab suresi 53. ayet.
1: Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah'sa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaradanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
3: Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Furkan Suresi 71 ila 77 ve Rum Suresi 20 ila 21. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Rahman ve Rahim olan

0: olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Buruc Suresi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana gelmedi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer. 12. bölüm. Sarsıntılar ve kitaba dönen kalpler.

0: Resulullah vefat etmişti. Medine'de hüzün ve sessizlik hakimdi. Ama hayat yeni bir imtihanla yavaş yavaş yeniden akmaya başlıyordu. Resulullah artık yanlarında değildi. Ama Ömer bu sefer de halifenin yanında ömürlük bir yol arkadaşıydı.
1: Ömer, artık Emirül Müminin Ebu Bekir. Sen de onun en yakınındaki adamsın. Bu nasıl bir his?
2: Bu bir makam hissi değil. Sanki omuzlarıma görünmez taşlar konmuş gibi. Resulullah yok. Ama onun bıraktığı emanet şimdi Ebu Bekir'in, sonra da bizim omuzlarımızda.
3: Ey insanlar! Size emir oldum. Ama ben sizin en hayırlınız değilim. Doğru işlersem bana yardım edin. Yanılırsam beni düzeltin. Zayıf yanımda güçlüdür. Hakkını alana kadar. Güçlü yanımda zayıftır. Ondan hakkı alınana kadar.
0: Bu sözler Ömer'in kalbine bir sözleşme gibi kazındı. Çünkü o biliyor ki sertliği ve adalet duygusu bir gün Ebu Bekir'i de uyarmak için kullanılacaktı.
4: Arabistan'ın dört bir yanından haberler geliyor. Bazı kabileler biz Muhammed'e biat etmiştik. O vefat etti deyip zekat vermeyi bırakıyor. Peygamberlik iddia eden yalancıların da peşine takılanlar artıyor.
5: Demek daha Resulullah'ın toprağı kurumadan ümmet çözülmeye başlıyor.
6: Bu kadar çok kabileyi nasıl tekrar bir araya getireceğiz?
2: Önce neler olduğunu tam anlamamız gerek. Kim zekatı tamamen reddediyor? Kim sadece tembellik ediyor? Kim de dinden döndü? Ayırt etmek lazım.
3: Evet, ama şunu bilin ki kim namazla zekatı birbirinden ayırırsa ben onu savaş sebebi sayarım.
0: Bu mesele sadece dış tehdit değildi. Medine'nin içinde de farklı görüşler doğurmuştu. Bir gün Ebu Bekir ve Ömer baş başa bu konuyu konuştular.
2: Ey müminlerin emiri, sen namaz kılan insanlarla savaşmayı mı düşünüyorsun? La ilahe illallah diyen, yine kıbleye dönen bu insanlara kılıç çekmek seni korkutmuyor mu?
3: Vallahi namazla zekatı birbirinden ayırırlarsa evet savaşırım. Resulullah'a verdikleri sözü bozanlarla nasıl barış içinde kalabiliriz?
2: Ancak onlar biz namaz kılarız ama mal vermeyiz diyorlar. Belki zaman tanısak, belki yumuşaklıkla geri dönerler.
3: Allah'a yemin ederim ki Resulullah zamanında verdikleri deve yularını bile bugün vermeyi reddederlerse o yular için bile onlarla savaşırım. Din parça parça olmaz ey Ömer. Bugün zekatı bırakan yarın namazı da bırakır.
2: Vallahi

0: Biliyorum ki senin kalbin benden daha yumuşaktır. Ama bugün ben yumuşaklık düşünürken senin bu kararlılığın beni düşündürüyor. Belki de haklı olan sensin Ebu Bekir.
1: O gün Ömer kendi sert tabiatına rağmen Ebu Bekir'in kararlılığının daha isabetli olabileceğini gördü. Bu iki büyük kalbin aynı hakikate farklı kapılardan yürüyüşüydü. Arabistan'ın dört bir yanında ridde savaşları başladı. Namazı terk eden, zekatı reddeden, yalancı peygamberlere uyan kabileler birer birer karşılarına çıkan İslam ordusuyla yüzleşti.
2: Unutmayın, biz malları için değil, Allah'ın dinini korumak için savaşıyoruz. Kim tövbe eder, namaza ve zekata dönerse kılıçlarımız onun üzerine kalkmayacaktır.
1: Günler, aylar geçti. Sarsılan kabileler birer birer geri döndü. Ebu Bekir'in kararlılığı ümmeti dağılıp gitmekten kurtarmıştı. Ama her zafer bedelsiz değildi. Ridde savaşları yalnızca isyanları bastırmadı. Aynı zamanda birçok hafızı da şehitlik makamına uğurladı.
3: Dönüşünüzü sabırsızlıkla bekliyorduk. Neler oldu?
4: Allah bize nusret verdi. Ama çok da Kur'an'ı ezbere bilen kardeşlerimizi kaybettik. Bazı bölgelerde bir köyün hafızlarının çoğu şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
1: Bu haberler Ömer'in yüreğine yeni bir korku düşürdü. Bu kez savaşın değil, unutulmanın korkusu.
0: Gel ey Ömer, ey müminlerin emiri. Kur'an hafızlarının savaşlarda şehit olduğunu duyuyorsun. Eğer bu böyle sürerse, ileride Kur'an'ın bazı bölümlerinin unutulmasından korkuyorum. Ben diyorum ki, Kur'an'ı yazılı bir mushaf halinde toplamalıyız.
5: Benden Resulullah'ın yapmadığı bir işi nasıl yapmamı istersin Ömer? O hayattayken Kur'an bir kitap haline getirilmedi. Ben onun yapmadığı bir şey yapmaktan çekiniyorum.
0: Doğru, Resulullah sağlığında bunu yapmadı. Ama o zaman Cebrail geliyor, vahiy taptaze iniyordu. Bugünse vahiy tamamlanmış durumda. Kur'an artık inmiyor. Biz tamamlanmış olanı korumak için adım atıyoruz. Bu iş bit'at değil, muhafazadır. Korkarım ki eğer yapmazsak, yarın pişman oluruz.
5: Seninle bu meselede tartıştım Ömer. Başta içim razı değildi. Ama şimdi kalbim senin kalbinin razı olduğu şeye ısınıyor. Evet, Kur'an'ı toplamalıyız.
1: Ebu Bekir ve Ömer bu büyük iş için genç ama güvenilir vahiy katipliği yapmış bir sahabiyi çağırdılar. Zeyd bin Sabit'i.
6: Buyurun ey müminlerin emiri, ey Ömer.
5: Allah'ın kitabını bir mushaf halinde toplamak istiyoruz. Bu işi senin üstlenmeni istiyoruz.
6: Bana dağlardan birini taşımamı emretmiş olsaydınız bu kadar ağır gelmezdi. Resulullah'ın yapmadığı bir işi nasıl yaparım?
0: Bu Resulullah'ın getirdiği mirası korumanın yoludur Zeyd. Vahiy tamamlandı. Artık görevimiz onu noktası noktasına gelecek nesillere aktarmak. Kitabı toplamazsak yarın bir sahabi şehit olduğunda içimize düşecek pişmanlık bugünkü korkudan daha ağır olur.
5: Bu işi sana güvenin ve hafızanın sağlamlığı sebebiyle veriyoruz. Yazılı parçalar, hafızlar hepsi senin nezaretinde toplanacak. Ama bil ki yanında Ömer gibi bir gölge daima olacak.
6: Allah'tan yardım dilerim. Bu emaneti taşımaya razıyım.
1: Günler, geceler boyunca Zeyd bin Sabit ve yanında çalışan sahabiler Kur'an ayetlerini topladılar. Yazılı parçalar getirildi, hafızlardan dinlendi. Her ayet en az iki şahitle teyit edildi.
7: Bu ayeti Resulullah'ın dilinden bizzat işittim. Şahitlik ederim.
6: Peki yanında yazılı bir nüshası da var mı?
7: Evet, şuradaki parşömende.

0: da bunu tasdik edecek başka bir hafız var mı?
1: Evet, ben de şahitlik ederim.
0: Öyleyse bu ayet mushafa kaydedilecek.
2: Ömer bu süreç boyunca çalışmaları yakından takip etti. Onun sert mizacı bu işte de titizliğe dönüştü. Hiçbir ayetin şüphe gölgesinde kalmasına izin vermek istemiyordu.
3: Bir gün bu satırlar ellerden ellere dolaşacak. Dillerden dillere taşınacak. O gün geldiğinde kimse ben böyle duymamıştım diyememeli.
2: Sonunda Kur'an ayetleri bir araya getirildi. Mushaf, Ebu Bekir'in yanında, sonra da Ömer'in emanetinde korunacak bir hazine haline geldi.
0: Ey müminlerin emiri! Elimizden geldiğince dikkatle topladık. Şahitlerle, hafızlarla her satır teyit edildi.
3: Bu, Resulullah'ın bize bıraktığı en büyük emanet. Allah senden razı olsun Zeyd. Ve senden de bizi buna teşvik eden Ömer. Bu bizim değil, Allah'ın kitabıdır. Biz sadece onu kaybetmemek için gayret ettik. Asıl sınav bu satırlarla amel etmekte.
2: Ridde savaşları bastırılmış, Kur'an mushaf haline getirilmişti. Ümmet yeniden bir bütün haline gelmişti. Ama zaman hiç durmadan akıyordu. Ebu Bekir'in bedeni yavaş yavaş zayıflamaya başladı.
3: Ey Ömer, yanıma gelir misin? Buyur ey müminlerin emiri. Bu ümmet başsız kalamaz. Resulullah'ın vefatında nasıl sarsıldığını gördük. Ben yerime geçmen için seni düşünüyorum. Ama bil ki bu ağır bir yüktür. Ben mi? Benim sertliğim ümmeti zorlar diye korkuyorum. Ben Ebu Bekir'in gölgesinde iyiyim. Bu yük benim omuzlarıma fazla gelir. Ben seni yakından tanıdım ey Ömer. Resulullah da tanıdı. Senin sertliğin adalet içindir. Kalbin Allah korkusuyla yumuşak. Eğer başa geçersen, insanlar senin adaletini görecek. Ama bu sözü bugün burada bırakıyorum. Henüz vakti gelmedi.
2: O gece Ömer uzun süre uyuyamadı. Ebu Bekir'in sözleri kulaklarında dönüp duruyordu.
3: Resulullah gitti. Ebu Bekir gidecek. Sonra biz kalacağız. Ben kendi nefsimle bile baş etmekte zorlanırken ümmetin yükünü nasıl taşırım? Ey Ömer, bir gün bu yük sana gelirse kendi rahatını düşünme. Adaleti düşün, hesap gününü düşün ve hiçbir zaman kendini büyük görme. Eğer bir gün adaletten saparsan, bil ki o gün, bugün ettiğin bu sözleri unutmuşsundur.
2: Ebu Bekir'in hilafeti kısa ama ağır bir imtihandı. Ridde savaşlarında ümmetin dağılmaktan kurtulması, Kur'an'ın mushaf halinde toplanması. Bütün bunların gölgesinde Ömer, bir yandan halifenin en yakın destekçisi, diğer yandan geleceğin ağır gölgesini hisseden bir yol arkadaşıydı. Artık ümmet, Resulullah'ın getirdiği dinin kitap halinde emniyete alındığı bir döneme girmişti. Sırada adaletin çok daha görünür olacağı yeni bir dönem vardı. Ömer'in hilafet dönemi. Bir sonraki bölümde Ebu Bekir'in vefatını, Ömer'in halife oluşunu, ilk hutbesinde kendi nefsini nasıl hesaba çektiğini ve adaletin şehrin sokaklarına nasıl indiğini dinleyeceksiniz. Emirül Müminin Ömer dendiğinde yüreklerde beliren hem ürpertiyi hem güveni işiteceksiniz.

Erkan Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Muhammed Siz.

0: can. Şuara suresi 213 ila 227. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. O halde sakın Allah'la birlikte başka tanrıya kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince, onlara da yoldan sapanlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kur'an öğüttür.
3: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Nahl Suresi 96 ila 100. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasında geçen kıssa şu ayetlerde anlatılmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zariyat Suresi 43 ila 45. ayetler arası.
3: Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler.
1: Kamer Suresi 23 ve 31. ayetler.
4: Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.
1: Hakka Suresi 4 ve 5. ayetler.
2: Semud ve Ad kavimleri yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi, kıyameti yalanladılar. Semud kavmi korkunç bir sarsıntı ile helak edildi.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Enfal Suresi 29-37. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu.

0: müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez. Onların Kabe'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyleyse ey müşrikler, inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. Şüphe yok ki inkar edenler mallarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir. Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Saffat suresi 100. ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Kasas Suresi 53 ila 60. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler. Ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size.

0: Selam olsun size. Bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Necm Suresi 26 ila 32. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanla uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme insanların cennete girmesine en çok vesile olan amelin ne olduğu soruldu. Resulullah Allah'tan sakınmak ve güzel ahlak buyurdu. Hadisten öğrendiklerimiz. Bir gün arkadaşlarından bir grubun yanına gelen Allah Resulü, onların "Bugün seni hoşnut halde görüyoruz." demesi üzerine "Evet, elhamdülillah." karşılığını vermiş, onların zenginlik konusunda sohbete dalmaları üzerine de "Takva sahibi bir kimse için zenginliğin sakıncası yoktur. Ama takvalı kimse için sağlık, zenginlikten, gönül hoşnutluğu da nimetlerden daha hayırlıdır." buyurarak sahip olduğu nimetlerin hakkını ancak müttaki insanların verebileceğini işaret etmiştir. Minber üzerinde bulunduğu bir gün cemaatten biri kalkarak "İnsanların en hayırlısı hangisidir?" diye sorunca Peygamber Efendimizin cevabı şu olmuştur: "İnsanların en hayırlısı, Kur'an'ı en çok okuyan, en müttaki olan, iyiliği en çok emredip kötülükten en çok sakındıran ve akrabalarına en çok ilgi gösterendir." Resul-i Ekrem'e insanların cennete girmesine en çok vesile olan şeyin ne olduğu sorulduğunda, "Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak" buyurmuş, insanların cehenneme girmesine en çok sebep olan şeyin ne olduğu sorulduğunda ise ağız ve avret yeri cevabını vermiştir. Kendisinden nasihat isteyenlere ilk önerisi takva olmuştur. Kendisinden öğüt isteyen Süleym bin Cabir el-Hüceymi'ye yaptığı şu tavsiyeler, takvanın hangi incelikleri içerdiğinin de bir ifadesidir. "Allah'a karşı takva sahibi ol. Kuyudan su çekmek isteyenin kabına kendi kovandan su boşaltman ya da kardeşinle güler yüzle konuşman dahil hiçbir iyiliği küçük görme. Elbiseni yere sarkıtıp sürmekten sakın. Çünkü bu kibirdendir ve Allah kibri sevmez. Eğer bir kimse sende bildiği bir kusurla seni ayıplarsa, sen onda bildiğin bir kusurla onu ayıplama. Bırak onu. Yaptığının günahı ona, sevabı sana olsun. Hiçbir şeye sövme." Süleym, "Bundan sonra hiçbir hayvana veya insana sövmedim" demiştir.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cipte ve tağuta inanıyorlar. İnkar edenler içinde bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa insanlara bir zerre bile vermezler. Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik. Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. O iman etmeyenlere çılgın ateş olarak cehennem yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. En'am suresi 111 ila 117. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de şeytanlar ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma. Rabbinin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine o doğru yolu bulanları en iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Mü'min Suresi 69 ila 78. Ayetler.

فاصبر إن وعد الله حق فإما

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Onlar kitabı, Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar bilecekler. O zaman onlar boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir. Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır. Bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. Onlara ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denir. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden önce seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, teyemmümle ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 43. ayet.
4: Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
1: Maide suresi 6. ayet.
4: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan def-i acetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Ankara'nın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Hud Suresi 84 ila 90. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Hem sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkartmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın. Şuayb şöyle dedi, ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenlerin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmez. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeyleri

Haşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Abese Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Wow!

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Haşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzes semâ'un şakkat

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevil-i Ayil Kur'an. Eser İbn-i Cerir-i Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 62. Ayetin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden her bir grubun kendi şeriatında, Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler. Sözünün tefsiri. Ellezîne âmenû. İnananlar, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan kendilerine getirdiği hak olan şeyleri tasdik edenlerdir. Ellezîne hâdû. Yahudiler sözüne gelince onlar Yahudilerdir. Hâdû, tevbe ettiler demektir. Bu anlamda kavim tövbe etti, tövbe ediyor, tevbe etmek denilir. Yine şöyle denilir. Yahudiler, şüphesiz biz sana tövbe edip durduk sözlerinden dolayı Yahude olarak isimlendirilmiştir. İbn-i Cüreyd şöyle dedi. Muhakkak ki Yahudiler, İnna hudna ileyk, şüphesiz biz sana tövbe edip durduk sözünden dolayı bu isimle isimlendirilmişlerdir. Ve Nasara, Hristiyanlar sözünün tefsiri. Çoğul bir kelime olup tekili Nasranun'dur. Hristiyanların Nasara diye isimlendirilmesinin nedeni onların birbirlerine yardımından ve kendi aralarındaki yardımlaşmalarından dolayıdır. Şöyle de denilmiştir. Onlar Nasiratun denilen yere yerleşmelerinden dolayı Nasara diye isimlendirilmişlerdir. Kasım'ın bize Hüseyin Haccac Tariki ile rivayet ettiğine göre İbn-i Cüreyd şöyle dedi. Hristiyanlar Nasiratun denilen yere yerleşmelerinden dolayı Nasara diye isimlendirilmişlerdir. Diğerleri ise onlara İsa'nın Allah yolunda yardımcılarım kimdir sözünden dolayı Nasara denildiğini söylemiştir. Katade şöyle demiştir. Onlar Nasara diye isimlendirildiler. Çünkü onlar Nasiratun diye isimlendirilen bir beldede yaşıyorlardı. Ve İsa bin Meryem de oraya yerleşmişti. Bu şekilde adlandırıldıkları bir isimdi ancak onlar bununla emrolunmamışlardı. Katade, Allah Teala'nın şüphesiz ki biz Hristiyanız diyenler sözü hakkında şöyle demiştir. Onlar Nasiratun denilen bir beldenin ismiyle isimlendirilmişlerdir. İsa bin Meryem de oraya yerleşmişti. Sabiler sözünün tefsiri. Kendi dini dışında yeni bir din edinen kimse olup, Müslümanken kendi dininden dönen mürted gibidir. Müfessirler din mensuplarından bu ismin kimlere verildiği konusunda ihtilaf ettiler. Bazıları bu isim bir dinden çıkıp başka bir dine girenlere verilir. Bazıları da Allah'ın bu isimle kastettiği dini olmayan topluluklardır dediler. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Mücahit şöyle demiştir. Sabiler ne Yahudi ne de Hristiyandır. Onların dini yoktur. Mücahit şöyle demiştir. Sabiler, Mecusiler ve Yahudiler arasında bir konumda olup, onların kestikleri yenmez, kadınları da nikahlanmaz. İbni Ebi Necih şöyle demiştir. Sabiler, Yahudilerle Mecusiler arasında bir konumdadır, onların dinleri yoktur. İbni Zeyd, Allah Teala'nın Sabiler sözü hakkında şöyle demiştir. Sabiler dinlerden bir dindir. Onlar Musul bölgesinde yaşıyorlardı. La ilahe illallah derlerdi. Ne ibadetleri, ne kitapları, ne de peygamberleri vardı. Ancak Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ederlerdi. İbni Zeyd dedi ki, Allah'ın peygamberine de inanmazlardı. Bundan dolayı müşriklerdendiler. Bundan dolayı müşrikler peygambere ve ashabına, bunlar sabidirler diyorlardı. Yani onlar gibi la ilahe illallah dedikleri için onları sabilere benzetiyorlardı. Diğerleri de şöyle demiştir. Sabi

0: meleklere ibadet eden ve kıbleye doğru namaz kılan kimselerdir. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Ziyad şöyle demiştir. Sahabiler kıbleye doğru 5 vakit namaz kılıyorlardı. Ziyad onlardan cizyeyi kaldırmak istediğini söyledi ve daha sonra onların meleklere ibadet ettiklerini haber verdi. Ebu Cafer el-Razi dedi ki, bana sahabilerin meleklere ibadet eden, Zebur'u okuyan ve kıbleye doğru namaz kılan kimseler oldukları nakledildi. Diğerleri ise şöyle demiştir, onlar bilakis ehli kitaptan bir gruptur. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Süddi'ye sahabiler hakkında soruldu, o da şöyle dedi, onlar ehli kitaptan bir topluluktur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse için. Yani Allah'ı tasdik ve ölümden sonra kıyamet günü yeniden dirilmeyi ikrar eden kimseler demektir. Salih amel. Yani Allah'a itaat etti demektir. Rableri katında mükafat vardır. Yani yaptıkları salih amellerin sebabı Allah katındadır manası kastedilmektedir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Sözüne gelince, şanı yüce olan Allah bununla şunu kastetmiştir. Onlar kendilerine ulaşan kıyametin dehşetinden korkmayacaklar. Allah'ın sevaplarına karşılık kendilerine hazırladığı şeyleri ve katında var ettiği nimetleri gördüklerinde, dünya ve onun yaşantısından geride bıraktıkları şeyler için üzülmeyeceklerdir. Nüzul sebebi. Allah'a inanan sözüyle ehli kitabın peygambere ulaşıp da ona iman eden müminlerin kastedildiğini söyleyenlerden gelen rivayetler. Selman, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, daha önce kendileriyle birlikte olduğu Hristiyanlar ve onlardan gördüğü ameller hakkında sordu. Hazreti Peygamber, Müslüman olarak ölmediler cevabını verdi. Selman dedi ki, o anda yeryüzü bana zindan oldu ve ben onların kendilerini ibadete vermelerini hatırladım. Bu olay üzerine, şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden her bir grubun kendi şeriatında, Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir ayeti nazil oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman'ı çağırıp bu ayet arkadaşların hakkında indi buyurdu. Daha sonra da benim gönderildiğimi duymadan İsa'nın dini üzere ölen kişi hayır üzeredir. Benim gönderildiğimi duyduğu halde iman etmeden ölense helak olmuştur buyurdu. İbni Abbas, şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar sözü hakkında onlar mahzun da olmayacaklardır ifadesine kadar olan kısım hakkında şöyle dedi. Şanı yüce olan Allah bu sözden sonra kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır ayetini indirdi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler Vav Radyo'dan.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet gönder. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki herkes

0: kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin Halik sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nur Suresi 45. Ayet.
3: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Rum Suresi 27. Ayet.
4: O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Rum Suresi 40. Ayet.
5: Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.
1: Secde Suresi 7. Ayet.
6: O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.
1: Fatır Suresi 1. Ayet.
7: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Yasin Suresi 81. Ayet.
8: Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.
1: Şura Suresi 49. Ayet.
9: Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.
1: Tegabün Suresi 2. Ayet.
8: O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
10: Azim olan Allah doğru söyledi.
11: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Kasas suresi 16. ayet.
4: Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet.
3: Kasas suresi 21. ayet.
5: Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Haşr suresi 9 ila 17. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda, Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der, insan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de, azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Maide Suresi 35 ila 40. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin, kafirlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır. Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkekle hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse, kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğrusu.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 37. bölüm. Medine Sözleşmesi.
4: Şimdi Müslümanlar bu yaptığımız camide birlikte namaz kılacak. Hristiyanlar çan sesiyle, Yahudiler de öyle. Bizim de namaz vakitlerini herkese bildirmemiz gerek.
5: Evet, böyle olmalı. Ama nasıl?
6: Müslümanların kıblesi artık Allah'ın evi Kabe'ydi. Fakat önemli bir eksik vardı. Müslümanların namaz için bir çağrısı yoktu. Huzura davet nasıl olmalıydı? Bu konuyla ilgili

0: ne bir vahiy geliyor ne de Hazreti Peygamber şöyle olsun demiyordu. Efendimiz konuyu sahabeyle sürekli istişare ediyordu ve onlardan bir şey bekliyordu adeta. Bazı öneriler geliyordu. Bazı sahabiler çan çalalım dediler. Peygamber Efendimiz bu öneriyi kabul etmeyerek çan Hristiyanların adetidir. Bu bizim inşa ettiğimiz medeniyette bize ait bir sembol olamaz buyurdu. Sahabeden bir başka grup boru öttürelim dediler. Peygamber Efendimiz bu Yahudilere aittir. Onların ibadet çağrısıdır diyerek bu da olmaz buyurdu. Sahabeden bir başka grupsa ateş yakalım. İnsanlar namaz vakti geldiği zaman dumanı görüp gelsinler. Peygamber Efendimiz bu öneriyi de ateş mecusilerin işidir. Olmaz diyerek reddetti. Sonra aralarından biri farklı bir şey olsun. Yüksek bir yere bayrak çekelim. İnsanlar görüp gelsin dedi. Bu öneri de Peygamber Efendimiz tarafından kabul görülmedi. Bu istişarelerin olumsuz sonuçlanmasından sonra sahabeden Abdullah bin Zeyd çok üzgün bir şekilde evine döndü ve kendi kendine "Neden biz ümmetin şiarı olacak bir çağrıyı bulamıyoruz? Nasıl bulacağız? Bu çağrı ne olabilir?" diye düşünerek dua etti ve yattı. Rivayetlere göre rüyasında yeşil elbiseli, elinde çan olan bir adam gördü. Ve Abdullah bin Zeyd ona "O çanı bana satar mısın?" dedi. Yeşil elbiseli adam "Sen ne yapacaksın bu çanı?" diye sordu. Abdullah bin Zeyd, "Biz Müslümanlar olarak kendimize bir ibadet çağrısı, namaz için toplanmak adına bir çağrı arıyoruz." dedi. Yeşil elbiseli adam ona, "Hayır, ben sana bundan daha hayırlısını öğreteyim mi?" dedi. Ve Abdullah bin Zeyd'e ezanı öğretti.
1: "Ben dün gece bir rüya gördüm ve rüyamda bir ses bana sesleniyordu."
2: "Ne diyordu bu ses sana Abdullah bin Zeyd?"
3: "Bize söyle bu sesin ne dediğini Abdullah."
4: "Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel salah, hayya alel felah. La ilahe illallah."
2: "Ne güzel bir çağrı, ne güzel bir ses."
4: "Bu rüyayı görünce hemen Allah'ın Resulüne anlattım. O da bana bu rüyamda gördüğümü Bilal-i Habeşi'ye öğretmemi söyledi. Müslümanların namaz vakitlerini ezanla öğrenmesini buyurdu."
3: "Yüksek bir yere çık Bilal, bizim için oku. Müslümanlar namaz vaktinin geldiğini anlasınlar."
5: "Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah."
6: "Bu ses de ne? Mescitten geliyor. Bilal-i Habeşi'nin sesi. Namaza mı çağırıyorlar bizi? Gidip bakalım kardeşim. Gidelim. Bilal-i Habeşi'nin sesini takip edelim."
5: "Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah."
7: "Müslümanların sayısı artıyor. Tüm şehri ele geçirdiler sayılır."
8: "Allah'a şükür kardeşim. Hep beraber kardeş kardeş yaşıyoruz."
7: "Bu kadar aptal olma. Ya yarın şehrin yönetimini de ele geçirmek isterlerse?"
8: "Ben kardeş kardeş yaşayacağımızı düşünüyorum.
7: Ben bu şehrin lideri olmak isterim. Ve emin ol, Müslümanlar benim kardeşim değil. Onlar da beni öyle görmüyor. Bunu biliyorum."
9: "Ey ensar ve muhacir kardeşlerim, Resulullah'tan mesaj var. Bu Allah'ın elçisi Muhammed'in Medineliler ve Yahudilere sunduğu bir anlaşma. Anlaşmayı okuyacağım. Sonrasında ise muhacir ve ensarın liderleri imzalayacak."
7: "Oku bunu bize Musa. Allah'ın Resulü ne yazmış öğrenmek isteriz."
9: "Bismillahirrahmanirrahim. Kureyşli ve Yesripli müminlerle onlara tabi ve dahil olanlar
0: ve onlarla birlikte cihad eder.

müminler diğer insanlardan ayrı bir ümmettir. Bozgunculuk ve tecavüz yapılmayacaktır. Takva sahibi müminler içlerinden azgınlık eden, zulüm ve haksızlık yapmak isteyen, günah işleyen, düşmanlık eden ve müminler arasında karışıklık çıkaran kimseye karşı hep birlikte cephe alacaklar ve o kendilerinden birinin evladı bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. Cinayet işlenmeyecek. İşlendiği takdirde muhacirler ve Medine'deki her aile kan diyetlerini aralarında müştereken örfe göre ödeyeceklerdir. Her zümre esirlerinin kurtuluş akçelerini de müminler arasında malum olan adil esaslar dairesinde müştereken ödeyeceklerdir. Müminler borçlu ve aile efradı kalabalık olanları kendi hallerine bırakmayarak onların kurtuluş akçelerini veya kan diyetlerini aralarında malum olan adil esaslar dairesinde ödeyeceklerdir. Medine içinde ve dışında güvenlik sağlanacaktır. Medine'den çıkan da, Medine'de oturan da emniyette bulunacaktır. Bir zulüm veya suç işleyen kimse bundan müstesnadır. Yahudiler din hürriyetine sahip olacaklardır. Yahudiler kendi dinlerinde, Müslümanlar da kendi dinlerinde olacaklardır. Bize tabi olan Yahudiler de hiçbir zulme uğramaksızın ve aleyhlerinde bir ittifak olmaksızın yardım göreceklerdir. Herhangi bir harp çıkarsa taraflar birbirine yardım edeceklerdir. Yahudiler müminlerin yanında savaşa devam ettikleri müddetçe savaş masraflarına katılacaklardır. İki tarafta müşrikleri himaye etmeyecektir. Ne Kureyşliler ne de onlara yardım edenler hiçbir surette himaye olunmayacaktır. Medine içinde harp yasaktır. Yesrib Vadisi'nin içerisi bu sahife sahipleri için haram, yani dokunulmaz bir bölgedir. Dışarıdan bir saldırı olursa taraflar bölgelerini koruyacaklardır. Bir tarafın yaptığı sulhü diğer tarafta kabul edecektir. Savaş halinde Yahudilerin masrafları kendilerine, Müslümanların masrafları da kendilerine ait olacaktır. Şu kadar ki onlar bu sahife sahiplerine harp açanlara karşı aralarında yardımlaşacaklar ve birbirlerine karşı kötülük yerine nasihat, hayırhahlık ve iyilik esas olacaktır. Hiç kimse müttefikine kötülük yapmayacak, mazluma mutlaka yardım edilecektir. Anlaşmazlık çıkarsa mesele Allah ve Resulüne arz edilecek, Hazreti Peygamber'in verdiği hükme riayet edilecektir. Allah'ın ahdi ve teminatı birdir. Onların en hakir görülenlerine bile şamildir. Çünkü müminler diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin mevlası, yani müttefik ve dostudur. Onlardan hiç kimse Hazreti Muhammed'in izni olmadan askeri bir sefere çıkamayacaktır. Şüphe yok ki Allah Teala bu sahifedekilere riayetsizlikten son derecede sakınan, doğruluğu ve iyiliği şiar edinen kimselerden razı olur. Bu yazı bir zalimi ve suçluyu cezalandırmaya asla mani olmayacaktır. Allah iyilik yapan ve kötülüklerden sakınan kimseleri himaye eder. Muhammed Allah'ın Resulüdür.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Yunus Emre Yazıcı Araf Suresi 109 ila 126. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da, tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver.

0: Ve Müslüman olarak canımızı al. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Duhan Suresi 17-29. Ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştı. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum. Şüphesiz ki ben beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Bana inanmadınızsa benden uzak durun. Sonra Musa Rabbine, bunlar günahkar bir toplumdur diye seslendi. Allah da şöyle dedi: O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Nice ekinler, nice güzel konaklar. Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler. İşte böyle. Onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zenginliğiyle övünen ve kibirlenen Karun'dan ayetlerde şöyle bahsedilmektedir:
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kasas suresi 76.
5: Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.
2: Ankebut suresi 39.
6: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Bursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan

0: En güzel isimler onundur.
1: Eşşekur Celle Celalu Celle Celalu. Kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran. Sen Eşşekursun. Senin rızan için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık verensin. Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini fazlasıyla ödüllendirensin. Hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın. Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın. Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız sanadır. Şefkat ve mükafat yalnız sendendir. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi, şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur. Cömertliğiyle şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım, bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden, şükretme duygusuna şükredenlerden eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 24. Cüz.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde doğruyu, Kur'an'ı yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok?
1: وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
0: Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır.

Allah işledikleri kötülükleri örtmek ve onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık vermek için onları böyle mükafatlandırdı.

Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan, Allah'tan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir?

andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah derler. De ki, peki söyleyeyim bakalım. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya, eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler.

De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz.

Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin.

Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, ömürlerinin sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı?

Allah bir tek ilah olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları ilahları anıldığında bakarsın sevinirler.

De ki, ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görünen alemi de bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin.

eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır.

İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler.

Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin.

Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun.

Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok?

Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de.

0: De ki, ey cahiller, siz bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: Andolsun sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.
1: Belillâhe fa'bud ve kum mineşşâkirîn.
0: Hayır, yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.
1: Ve mâ kaderullâhe hakka kaderihi

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. Ve eşrakatil

Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap, amel defterleri ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.

herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.

kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir.

Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür.

Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin.

0: Onlar şöyle derler: Hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş.
1: وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ

0: Melekleri de Rablerini hamdla tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ha-mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.

0: الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler.

Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliktirler" sözü gerçekleşmiş oldu.

Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.

Ey Rabbimiz, onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.

Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır.

0: أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: İnkar edenler var ya, muhakkak onlara Allah'ın size gazabı sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrıldınız da inkar ederdiniz diye seslenilir.

Onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi bu ateşten bir çıkış yolu var mı?

0: فالحكم لله العلي الكبير.
1: Bu sizin tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar etmeniz, ona ortak koşulduğundaysa inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük Allah'a aittir.

O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır.

O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır.

bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.

0: Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasayla dolu, sanki gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.
0: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.
1: وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ.

Allah hak ve adaletle hükmeder. Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı.

Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir.

0: Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ

Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır.

Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. Faydası olacaksa Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.

Musa da, ben hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi.

Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam şöyle dedi: Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez.''

Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. Ama başımıza geldiğinde bizi Allah'ın azabından kim kurtarır? Firavun, ben size ancak kendi görüşümü bildiriyorum ve sizi ancak doğru yola götürüyorum dedi.

iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına asla zulmetmek istemez.

Ey kavmim, gerçekten sizin için o bağırışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. O gün sizi Allah'ın azabından kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.

Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti de onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de Allah ondan sonra asla peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır.

0: ذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
1: Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışan kimselerdir. Buysa Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler.

Firavun dedi ki, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğuna inanıyorum. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen sonuçsuz kaldı.

Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiretse ebedi olarak kalınacak yerdir. Men

Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek kim mümin olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum.

hiçbir çaresi yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir.

size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir.

Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı.

Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir.

Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz derler.

büyüklük taslayanlarsa şöyle derler: biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir.

Ateşte olanlar cehennem bekçilerine, Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün bizden azabı hafifletsin derler.

Cehennem bekçileri derler ki, size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi? Onlar evet getirmişti derler. Bekçiler, öyleyse kendiniz yalvarın derler. Şüphesiz kafirlerin duası boşunadır.

0: Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.
0: O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt.

0: Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrailoğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık.
1: Tasbir inne va'dallahi hakkun ve estağfir li zembike ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar.
0: Ey Muhammed! Sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et.

Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

körle gören, iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz.

0: kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar.
1: Ve kâle rabbukum ud'ûnî esteceb lekum inne

Rabbiniz şöyle dedi: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.

Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi, gösterici, aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum buyken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler.

Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah, ne yücedir.

diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur.

De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar.

sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir. Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır.

Bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür.

0: Onlara ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denir.
1: Tasbir inna

Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden önce seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir.

0: بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar.

Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaşasınız diye onları yaratmıştır. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız.

Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok, daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Fakat kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti.

peygamberleri onlara apaçık deliller getirince sahip oldukları bilgiyle şımardılar ve onları alaya aldılar. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarıverdi.

Azabımızı gördükleri zaman yalnız Allah'a inandık. Ona ortak koşmakta olduğumuz şeyleri inkar ettik dediler.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Fakat azabımızı gördükleri zaman inanmaları kendilerine fayda vermedi. Bu Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkarcılar hüsrana uğradılar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onları işitmezler.

Dediler ki, ey Muhammed, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bizim aramızda da bir perde vardır. O halde sen istediğini yap. Şüphesiz biz de istediğimizi yapacağız.

sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler.

0: şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler içinse kesintisiz bir mükafat vardır.
1: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ

De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir.

O dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi. Ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler.

Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir.

Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım.

Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi.

Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı.

0: Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

0: Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık.

Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler.

onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz.

siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz.

Şimdi eğer dayanabilirlerse artık cehennem onların yeridir. Eğer Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler, onlara izin verilmez.

Biz onların başına bir takım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan topluluklarıyla ilgili o söz, azap onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı.

İşte böyle Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır.

Ateşe giren inkarcılar şöyle derler: Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar.

şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin.

Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var.

Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlük kimdir?

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.

Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur.

0: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

Eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar, melekler, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler.

Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü boynu bükük, kupkuru görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü hakkıyla yetendir.

Ayetlerimiz konusunda yalanlama amacıyla doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır.

Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.

sana ancak senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir hem de elem dolu bir azap sahibidir.''

Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber, öyle mi? Derlerdi. De ki, o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da anlamıyorlar.

Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onda ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler.

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik et.

edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Maide Suresi 54 ila 57. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür. Ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren,

0: müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Şuayb Aleyhisselam ve gönderildiği Medyen halkıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Araf suresi 85.
5: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.
3: Araf suresi 93.
6: Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm?
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Bakara Suresi 285 ila 286. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım, sana sığınırım.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 10 ila 33. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi: Ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumdayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki, hayır korkma, mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin, şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi: Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi: Ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmeti bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kalktığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir dedi. Musa, o göklerin ve yerin her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun etrafındakilere alaycı bir ifade ile dinlemez misiniz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa, o doğunun ve batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı.

0: attı, bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin izinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Zümer Suresi 71 ila 75. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Fatiha Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Hazreti Eyüp'ün hayatı 1. bölüm. Sabrın anatomisi. Bazı imtihanlar vardır. İnsanı elindekilerle değil, kendisiyle yüzleştirir. Mal gider, sağlık gider, güç gider. İnsanların ilgisi azalır. Dünya bir anda daralır. İşte Hazreti Eyüp'ün aleyhisselam kıssası, insanın böylesi bir imtihan karşısında nasıl ayakta kalabileceğini gösteren büyük bir sabır dersidir. Fakat bu kıssada sabır, pasif bir bekleyiş değildir. Sabır, çaresizce susmak, acıyı yok saymak ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Sabır, acının içinde Allah'a yönelmeyi kaybetmemektir. Hazreti Eyüp aleyhisselam hakkında kaynaklarda farklı bilgiler aktarılır. Onun Hazreti İbrahim soyundan geldiği, ailesi, malı, mülkü ve yaşadığı imtihanla ilgili çeşitli rivayetler bulunur. Fakat burada en önemli ölçü şudur. Kur'an, Hazreti Eyüp kıssasını ayrıntı kalabalığıyla değil, mesaj yoğunluğuyla anlatır. Bu yüzden radyo belgeselimizin temelinde de bu ölçü durmalıdır. Kur'an'ın çizdiği peygamber ahlakı bizim için ana çerçevedir. Çünkü bazı rivayetlerde peygamberlerin yüceliğine uygun düşmeyen, şikayet ve isyan çağrıştıran ifadeler bulunabilir. Bu tür anlatılara karşı temkinli durmak gerekir. Hazreti Eyüp'ün kıssasında asıl mesele, hastalığın ayrıntısı ya da kaybın miktarı değildir. Asıl mesele, kaybın ortasında korunan kulluk bilincidir. Hazreti Eyüp'a geniş imkanlar verildiği, ardından ağır bir imtihan sürecinden geçtiği anlatılır. Malını kaybeder, sağlığıyla imtihan edilir, yakın çevresiyle ilgili zorluklar yaşar. Fakat bütün bu kayıplar içinde onun dilinde isyan değil, iltica vardır. Kur'an'da onun duası şöyle aktarılır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisin.

0: kıymetlisisin. Bu cümle çok kısadır ama içinde büyük bir iman terbiyesi vardır. Hazreti Eyüp acısını inkar etmez. Bana bir sıkıntı dokundu der. Yani insan olmanın tabii halini saklamaz. Fakat bu acıyı Allah'a karşı bir itiraza dönüştürmez. Cümlenin ikinci yarısı her şeyi değiştirir. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. İşte sabrın özü burada görünür. Sıkıntıyı söylemek vardır, fakat isyan etmeden söylemek. Acıyı fark etmek vardır, fakat rahmeti unutmadan fark etmek. Dua etmek vardır, fakat Allah'a hesap sorar gibi değil, Allah'a sığınır gibi dua etmek. Hazreti Eyyub'un sabrı taş kesilmek değildir, duygusuzlaşmak değildir. İnsani tarafını tamamen bastırmak değildir. Onun sabrı acının içinde kulluk edebilmektir. Çünkü sabır bazen beklemek değildir, bazen yönünü korumaktır. Bir insanın elinden nimetleri alındığında aslında içinde saklı duran birçok şey görünür hale gelir. Şükür gerçek miydi? Teslimiyet sağlam mıydı? İman rahat zamanların alışkanlığı mıydı, yoksa zor zamanlarında dayanağı mıydı? Hazreti Eyyub'un kıssası bu soruları insanın kalbine bırakır. Biz çoğu zaman sabrı sonuç geldikten sonra överiz. İyileşme olunca, kapılar açılınca, sıkıntı bitince sabrettim demek kolaylaşır. Fakat gerçek sabır sonucun henüz görünmediği yerde başlar. Gece uzadığında, dua hala beklediğinde, insan çevresindeki destekleri kaybettiğinde, beden yorulduğunda, kalp kırıldığında ve insan yine de Rabbine yönelmeyi bırakmadığında. İşte orada sabır bir kelime olmaktan çıkar. Hazreti Eyyub'un duasındaki incelik bize şunu öğretir. İman sahibi insan acısını Allah'tan saklamaz. Ama acısını Allah'a karşı kullanmaz. O acıyı Allah'a götürür. Çünkü merhametin kaynağını bilir. Bu kıssa bugünün insanı içinde çok güçlü bir aynadır. Modern insan çoğu zaman kayba tahammül etmekte zorlanır. Sağlığın, paranın, konforun, itibarın, kalabalığın kalıcı olduğunu zanneder. Oysa hayat bazen insanın avcundaki her şeyi tek tek gevşetir. İşte o zaman insanın gerçek dayanağı ortaya çıkar. Hazreti Eyüp aleyhisselam bize kaybın içinde kaybolmamayı öğretir. Sabrın, çaresizliğin adı olmadığını gösterir. Sabrın, Allah'a yönelişi diri tutan bir iman disiplini olduğunu hatırlatır. Bu bölümün sonunda önümüzde şu hakikat kalır. İnsan bazen sahip olduklarıyla imtihan edilir. Bazen kaybettikleriyle. Ama en derin imtihan, bütün bunların ortasında Allah'a nasıl seslendiğidir. Hazreti Eyyub'un sesi bize bu yüzden ulaşır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu dua sadece bir peygamberin duası değildir. Sıkıntı içindeki her kalbin öğrenmesi gereken bir edeptir.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Hac Suresi 65 ila 72.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yer kürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da odur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da odur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp onun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki: şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem. Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Tahrim Suresi 8 ila 12. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik et

0: erkekler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Kadir Suresi.

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: الله أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Hicr Suresi 85. Ayet.
2: Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et.
0: Talak Suresi 12. Ayet.
3: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını da yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
0: Tegabun Suresi 3. Ayet.
4: Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır.
0: Zariyat Suresi 48. Ayet.
3: Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulmederek buzağı ilah edinmiştiniz. Hani Tur'u tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, Tevrat'a beslediğinizi iddia ettiğiniz imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür, eğer inanan kimselerseniz. De ki, eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu, cennet diğer insanlar için

0: Değil de yalnız sizinse ve doğru söyleyenlerseniz, hadi ölümü temenni edin. Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen onların yaşamaya, bütün insanlardan, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür. Azim olan Allah doğrusu.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: esaslarına aykırı düşecek davranışlardan uzak kalma niyetiyle Rabbim bizi birbirimize yeniden düşürecek, canların kanların akıtılmasına yol açacak her türlü fitneden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi. Her türlü tefrikadan sana sığınıyoruz, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Her türlü çatışmadan, çekişmeden sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler ve Nasr Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş,

0: yoğunlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Muhammed Suresi 1-11. Ayetler.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene, ki o Rablerinden gelen haktır, inananlarınsa Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bu, inkar edenlerin batıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir.

0: onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, yıkım onlara. Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de Allah'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. Bu Allah'ın inananların yardımcısı olması, inkar edenlerin ise hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Maide Suresi 109 ila 115. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Allah'ın adıyla. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün, onlar bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrail oğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik. Şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu: onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Cuma Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Kehf Suresi 50 ila 53. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılmaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasında geçen kıssa şu ayetlerde anlatılmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Neml Suresi 45.
1: Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.
0: Ankebut Suresi 38.
2: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.
0: Fussilet Suresi 17.
3: Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enfal Suresi 1-10. Ayetler.